Do it. Never make them too soon, babe.

I live my honor, neither crying, oh Lord. Take care of my child.

Thank you very much. Yaklaşık.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.

0: Reklamlar bitti.
1: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Radyo Gostan günaydın, Parlıyüz. Ben Yetvert Danzikyan. Yeni bir Radyo Gost'a karşınızdayız. Bugün 10 Ekim Cumartesi. Her zamanki gibi bir şarkıyla başladık. Ermenistan Kamu Radyosu arşivlerinden 1977 kaydı bir şarkı bu. Buhar Kapayan söyledi. Karun Hayrenik, yani memleketin baharı, memlekette bahar diyebiliriz. Evet, bu hafta Radyo Gost'ta neler var? İlk bölümde Zakariya Midanoğlu ile önemli bir çalışma yayınlıyor Ağustos'ta yazı dizisi olarak. Bu hafta üçüncü bölüme geldik. Hatta kısa bir ara veriyoruz bu hafta. Ermeni süreli yayınları, 1850-1920 Ermeni süreli yayınlarında Kürtler başlıklı. Bu aslında bir bibliografya çalışması, Ermenistan'da yayınlanmış. 1980 yılında. Birazdan konuşacağız zaten. Ama günümüze dair çok şey söylüyor bu çalışma. İkinci bölümde Gırgin Kirki Paradon düzenleniyor. 8 Ekim Perşembe günü başladı. Beyoğlu'na erken. Üç Oran Kilisesi'nin bir salonu var. Girer girmez hemen solda. Orada Aras Yayıncılık ve Esen Derneği, ki Esen Derneği de Aras Yayıncılık bünyesinde faaliyet gösteriyor zaten ama artık neredeyse bağımsız hale geldi. Tabii ki Aras'la birlikte. Ortaklaşa düzenliyorlar. İstanbul'da Ermeni basının dünü ve bugününü ele alıyorlar. Paneller, söyleşiler, imza standlar. 8 Ekim Perşembe günü Ermeni basını vardı. Agos görsel direktörü ve yayın yönetmeni yardımcısı Dede Özber de bir sunum yaptı. Bugün akşam sona eriyor Gırgin Kirki Paradon. Oradaki organizasyon ekibinden Jibit Büyükgezer ve Nail Büyüksimkeşan konumuz olacak. Son bölümde Norayda Duruyan Ermeni kültür dünyasına yolculuğumuz, yani halk ozanları diye başladık ama pek çok yere ufak ufak sapaklardan çıkıyoruz, sonra yine ana yola dönüyoruz. Bu hafta Ermeni Kilisesi'nin pazar ayini, Badarak, onun tarihsel yolculuğunu ve müzikal yolculuğunu ele alacağız. Kelimenin kökenine kadar gideceğiz. Evet, akışımız genel olarak bu. Birazdan Zakariya Mildanoğlu'ya sohbetimize başlayacağız ama basın özgürlüğü açısından bu hafta tabii ki ne yazık ki diyecektim ama tabii ki de yanlış olmadı aslında. Tabii ki yargı rahat durmadı diyeyim artık o zaman. Yine dün bir soruşturma vardı. Fon skandalı ile ilgili yaptıkları haberler nedeniyle kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yaydıkları iddiasıyla Mustafa Balcı, Şaban Sevinç tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağarel de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yani basın üzerinde T24 biliyorsunuz kapatıldı site olarak. Çok da tuhaf gerekçelerle. Onu zaten geçen hafta T24'ten Murat Sabuncu açıklamıştı, anlatmıştı, konuk olmuştu programımıza. T24 hala hukuki mücadelesini sürdürüyor sitenin açılması için. Özür dilerim. Durum böyle. Çok şey var basın özgürlüğü ile ilgili de ama yani öne çıkan birkaç gelişmeyi sayayım dedim. Şimdi konuğumuz Zakariya Midanoğlu. Günaydın Zakariya Akbarik. Nasılsın? İyi misin?
1: Günaydın Parlus. İyiyim.
0: Senle 2 hafta önce yazı dizisi başladığı zaman bir yayın yapmıştık Radyo Agos'ta. Çok önemli bir çalışma bu. Senin temel aldığın çalışma. 1980 yılında 3 kişinin kolektif editörlüğünde Yerevan'da yayınlanmış Haybar Peregam Mamuli Kırderimasin. Yani Ermeni süreli yayınları Kürtler hakkında. Bir de bir çeviri yapacak olursak. Mercek altına aldı Aralık 1850-1920. Bu tabii Ermeni basınının çok zengin olduğu bir dönem. Osmanlı'daki Ermeni basınının çok zengin. Yani sadece İstanbul değil, işte Van'dan tut İzmir'e kadar sen daha iyi biliyorsun, senin çalışma konu zaten. Bu yazı dizisine başlarken pek çok gazeteye bakacağız. Çünkü çalışma zaten pek çok gazeteye bakmış. Ama sen çalışmadan bir aktarımlarda bulunmuyorsun, daha önemli bir iş yapıyorsun. Orada yer alan bazı yazıları orijinaline gidip çeviriyorsun. Şimdi ilk bölümde, geçen bölümde pardon, Kürtlerin silahsızlandırılması konusu vardı. O da önemliydi geçen hafta. O zaman da gündeme gelmiş Kürtlerin silahsızlandırılması konusu ve devlet haklı kelimesini kullanıyor Azadamart. Azadamart Taşçak Sütyun'un gazetesi. Bu hafta da Kürt Çocuklar Ermeni Okullarında başlıklı bir yazı, yani o haberler içerisinden böyle bir yazıyı çevirdin. Kürtlerin silahsızlandırılması konusu geçen haftaki konuydu. İstiyorsan onunla başlayalım Akbari. Çünkü onu geçen hafta yayın yapamadık. O zaman da yani bütün bu yazılı haberlere baktığımız zaman zaten görüyoruz ki Kürt ağalar ve beyler hem Kürtleri hem Ermenileri aslında sıkıntıya sokuyor, eziyor, baskı altına alıyor. Merkezi iktidarla Kürtler arasında zaman zaman işbirlikleri, zaman zaman çatışmalar var. Sınırda, Osmanlı sınırında, İran sınırında silahlı Kürt gruplar var. Ve dolayısıyla 1910 tabii İttihat Terakki'nin yönetimde olduğu bir dönem. Biraz da karışık bir dönem 1910. Yani sızlandırmada gündeme gelmiş. Ve Azadam Hart'ın, yani gerekiyor diyor Azadam Hart, oradaki köylülerin güvenliği açısından en azından. Ama orada bir devlet aklı lafı geçmiş. Bu aralar çok süreç bahsinde revaçta devlet aklı lafı. Sana da ilginç geldi mi Akbarik o lafın
1: Ya,
0: kullanılması?
1: geldi tabi. Bunu daha önce çeşitli vesilelerle dile getiriyorduk. Şimdiki Yervant, 100 sene öncesinden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Az değil yani.
0: 116.
1: 116 hatta ben kabaca 100 yıl diyorum. Ve bu 100 yıl boyunca bu topraklarda yaşayan Ermeniler, Kürtler, Süryaniler, hatta diğer etnik kimlikler de var. Büyük sıkıntı yaşadılar. Esasında bir şey açıklamak gerekiyor. Ben burada sonuçta iki satır yazıyorum o günle ilgili.
0: Evet.
1: Halbuki orijinaline gittiğimiz zaman o iki satırın çok derinlemesine yaşanmışlıklar var, anlatılıyor, yazılıyor. Yani sadece o iki satır değil. Bunu şu açıdan silahsızlandırılması dediğimiz o noktaya gelene kadar birkaç defa gündeme geliyor ama Taşnak esasında bunu öne çıkartıyor. Bir çözüm yolu olarak gösteriyor. Çünkü çatışmalar o kadar şey hale geliyor ki, kanlı hale geliyor ki hatta bu silahsızlandırılmasının gerekçeleri arasında hem Kürtlerin hem Türklerin hem de Ermenilerin sadece can açısından değil, kültür açısından da çok ciddi kayıplara uğradıkları, gelişemedikleri, geri kaldıkları eğitim alanında, üretim alanında bütün bunların her birini tek tek ele alıp gündeme getirmişler o tarihte. Yani
0: Evet.
1: biz bugün Doğu Anadolu'da işte Kürt kelimesini yakın tarihe kadar böyle çok temkinli kullanıyoruz. Örneğin Kürdistan diyemiyoruz. Bu yazılara baktığımız zaman neredeyse her yazının içinde Kürdistan lafı geçiyor. O nedenle ben önemsiyorum bu
0: Evet.
1: şeyi. Satır satır, kelime kelime dikkatli
0: Evet.
1: okumak gerekiyor. Çünkü bu sadece Kürtlerle Ermeniler arasındaki bir şey değil. Aynı zamanda Kürtlerin de kendi bir iç problemi, iç çatışması. Hatta bugün nasıl işte Orta Doğu'da İran, Suriye, yani bu barış sürecini birebir yaşadığımız için, yani sadece bu konu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla ilgili bir konu değil.
0: Evet.
1: Diplomasiye bakalım, Suriye var, İran var, hatta daha da güneye doğru indiğimiz zaman neredeyse bütün Orta Doğu coğrafyasını kapsıyor bu barış süreci. Hatta birazcık abartı olmaz, uluslararası bir konu olarak gündeme geliyor bu barış süreci. Bu barış süreci, Kürtlerin silahsızlandırılması, o tarihte nasıl gündeme geldi, neler konuşuldu, neler edildi? Açıkçası birazcık daha sayfaları çevirip iz sürmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Ne oldu? Aynı bugün yaşadığımız gibi devlet aklı neredeydi? Kürt beyleri, dere beyleri
0: Şimdi
1: neredeydi?
0: tabii Zakar abi, bir kesitten bahsediyoruz. 1910 yılında yayınlanmış. Tabii biraz geri gidince Kürtleri silahsızlandıranın da aslında Hamidiye alayları vesilesiyle Abdülhamit rejimi olduğu da ortaya. Yani tabii bizim yazı dizisinde yayınladığımız yazılar o günün yazıları. Onlar da ne kadar tarihsel perspektife girerlerse o kadar girmiş olunuyor tabii. Artık okuyucu bunları kendi şeyinde süzgecinden geçirip değerlendirecektir tahmin ediyorum. Ama 1910 yılında İttihat Terakki döneminde devlet aklı kelimesinin de kullanılıyor olması, Taşnak Sütçü'nün gazetesi öyle diyor yani Kürtlerin silahsızlandırılması projesini. O açıdan altı çizilmeye değer Zakar abi. Bu haftaki ne de istiyorsan konuşalım. Çünkü bu haftaki köşede de Kürt çocuklar Ermeni okullarında diye bir başlık atmış. 1910 yılında Azadamart gazetesi diyor ki kendisi, haber Ermeni vilayetlerin en ücra köşesinden, Erzincan Tercan'ın Hınzır köyünden, sen not düşüyorsun, günümüzde Otluk Bin ilçesine bağlı diyorsun, geliyor diyor. Köyde 30 tane Ermeni ve 70 tane Kızılbaş Kürt nüfusu bulunmakta. Ermeni köylüler kendi okullarının gerekli bütçesini karşılayamamışlardır. Bu nedenle aralarında doğal bir fikir doğmuştur. Köylüleri olan

0: plastikte ne kadar faydalıysa bir o kadar da yüce ve asili bir fikir. Çok beğeniyorlar bu fikri. Biz bu olaya özel bir önem veriyoruz diyorlar. Çünkü bu durum ulusal, eğitimsel ve toplumsal açıdan birden fazla hayati meseleye temas etmektedir. Bu senin çevirin tabii bu. Sakar Akbarik, ben böyle okuyorum da. Sen Türkçe'ye çevirdin bu hafta tabii gazete yayınlarken. İlginç Akbarik. Tam da biz Ermeni okullarına Ermenistanlı öğrenci alınmasına yönelik devletin çıkardığı, müfettişlerin daha doğrusu çıkardığı engelleri konuşurken 1910 yılından böyle bir yazı çıktı karşımıza. Yazının devamında da ilginç öneriler var. Sen devam et istersen Akbarik.
1: Ya sen devam et.
0: Şöyle diyor, Türkiye'nin demografik yapısı öyledir ki diyor yazıda, azınlık oluşturan bir topluluğun kendi imkanlarıyla sırf kendi ulusuna ait ilkokullar açması ve yaşatması çoğu zaman imkansızdır. Bu sebeple azınlıkların dili, tarihi, edebiyatı ve vicdan özgürlüğü hakları olağanüstü bir önem kazanır. Eğer bu hakların korunması gerek cemaat okullarında gerekse devlet okullarında her bakımdan güvence altına alınmazsa, eğitim meselesinin sadece kavimler arası şiddetli huzursuzluklara ve çatışmalara kapı aralamakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin gelişimini ve ilerlemesini engel teşkil eden bir felakete dönüşeceği açıktır. Yani çok önemsiyor Azadamart bunu.
1: Ya
0: Bahşi Kürt çocukları Ermeni okullarına diyor ama içeride yani Türk-Kürt, Ermeni Kürt de olabilir, Türk-Ermeni karma köylerinde, yani köy öyleyse öyle de olabilir. Şu notu düşüyor: Ermeni Kürt veya Türk-Ermeni karma köylerinde ise müstakil okullarda ayakta tutmak imkansızsa birleşik okullar kurulmalıdır. Atlayarak geçiyorum. Bütün yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Agos.com.tr'den veyahut da Agos satın alarak, abone olarak veyahut da. Ancak bu okullarda her milletin çocuğu temel eğitimini kendi ana dilin, burası önemli Akbarik, bitirin sözü sana bırakacağım. Bu okullarda her milletin çocuğu temel eğitimini kendi ana dilinde almalı ve dini inançlarına müdahale edilmemelidir. Hınzır, yani bahsettiği köyde, okuldaki Ermeni öğretmenler de Kürt köylü çocuklarına karşı bu anlayışla hareket etmelidir diyor. Çok ileri bir şey fikir Akbarik bence o dönemde.
1: Ya çok ileri fikir ve çok şey nazik şekilde ifade edilmiş üslubu ve şeyi çok dikkat çekici. Ya bir çatışma dili değil bu. Böyle biçimlenmesinin bir nedeni var Yervant. O tarihlerde yani sadece sıradan köylerde filan değil. Devlet katında da pek çok kaymakam, vali Ermenice
0: Evet.
1: öğreniyor. Çünkü o tarihte Ermenice gazeteler bütün dünyaya açık yayınlar. Yani Rusya'sından tutalım da Amerika'sına kadar her bölgeden, her konuda üretimden, gelişmeden, ticaretten bilgiye aktarıyor. Siyasetten bilgi aktarıyor. Savaştan bilgi aktarıyor. Ve bütün bunları takip edebilmek için devlet katında özel görevliler hariç bunu gönüllü olarak Ermenice öğrenen pek çok vali, kaymakam var. Bunun yararını da görüyorlar. Diğer taraftan Ermeniler Kürtçe alfabenin oluşturulması ve yayınlanmasını sağlıyorlar. Ön ayak
0: Evet.
1: oluyorlar. Resmen matbu olarak basıyorlar. Kürt alfabesini, Kürtçe ufak tefek yayınlar. Hatta şöyle söyleyeyim, birkaç tane hikaye kitabı yayınlıyorlar o tarihlerde. O nedenle bu 100 yıl, 110 küsür yıl boyunca çektiklerimize, bu coğrafyada yaşayan insanların çektiklerine baktığımız zaman gerçekten olağanüstü bir fikir, ileri görüşlülük bu. Yani birazcık şöyle düşünelim. Biz bu coğrafyada Q harfiyle, X harfiyle, W harfiyle uğraştık. İnsanları bu harfleri kullandıkları için hapislere attık, zindanlara attık.

0: işkenceden geçirdik. 110 yıl önce ki bu fikir ders olmalı. Bunu söyleme nedenim şu, hani barış süreci diyoruz ya, barış sürecin içine yedirmek gerekiyor bu fikri. Eğer barış sürecin içine bunu yediremezsek, hazmedemezsek başarılı sonuçlar elde etmek mümkün değil. Birazcık şöyle bir şey, ben yazacaktım sonra şey attım. Halit Ziya Uşaklıgil var, meşhur.
1: Evet, meşhur.
0: Bu Halit Ziya Uşaklıgil İzmir'de Mkhitaryanlar okuluna gidiyor. Babası bu okulda eğitim seviyesi gelişkin olduğu için oraya veriyor ve yatılı olarak veriyor. İbret verici bir durum bu. Ya bunları yaşamışız, etmişiz 100 küsür yıl önce. Bugün X harfiyle, Q harfiyle uğraşıyoruz. Tabii
1: Evet.
0: bu seride pek çok konu var. Onlar, örneğin müzikle ilgili konular var. Onlara hiç giremedik, edemedik. Tabii bu konuda Ermeni toplumunun örgütlü olması, o zaman tırnak içinde kendisine ait bir anayasa olması, bir tırnak içinde yine kendi sorunlarını kendisinin hallediyor olması bu ileri fikirleri doğurmuş. Örneğin 1860 Ermeni Anayasası dediğimiz konular programın içinde, o anayasanın içinde bütün bu konular var çünkü.
1: Evet.
0: Ermenilerin kendilerine ait bir tedrisat komisyonu var. Yani eğitim komisyonu var. Ve bütün eğitim sorunlarını Ermeniler bu komisyon aracılığıyla çözüyorlar. Bütün ders kitaplarını, yayınlarını, okullarını, bütçelerini, bütün çalışmalarını bu tedrisat komisyonu aracılığıyla. Sadece ben tedrisat eğitim okul olduğu için tedrisat bunu örnek verdim. Başka şeyler de, komisyonlar da var yine bu anayasa çerçevesinde şey yapılmış. Bu haftaki şeyde bir başlık var. Kürt Öğrenci Derneği diye.
1: Evet. İstanbul'da
0: Bunu
1: Kürt
0: biliyor musun?
1: Öğrenci Derneği kurulmuş. Öyle
0: Kurulmuş,
1: bir şey.
0: evet.
1: Evet.
0: Ve tam da bugün ihtiyaç duyduğumuz, geliştiremediğimiz ne yazık ki Kürtlerin sivil örgütlenmesine yönelik bu devlet aklının o tarihlerde buna izin vermesi, bu dernek çünkü resmen kuruluyor, üye sayısı belli, amacı belli, hatta dernek tüzüğü, yönetmeliği belli. 100 yıl önce bütün bunlar şey olurken, bak bu 100 yıl içinde bu barış sürecine gelirken nasıl şeyler yaşadık? O nedenle gerçekten ibret verici bir şey. Bu Kürt Öğrenci Derneği İstanbul'da kuruluyor. Başka dernekler de var. Bunları belki önümüzdeki dönem yayınlarımızda şey yapacağız.
1: Evet, sen
0: Değerlendireceğiz.
1: Azadamart gazetesiyle başlamıştın Ahbarik. Şimdi Azadamart gazetesinin yok sadece bu bibliyografi çalışmasında, temel aldığımız bibliyografi çalışmasında. Başka gazeteler de var. Onlardan da şeyler, örnekler verilecek, vereceğiz. Kutu yazıları alacağız. İlk yani üçüncü bölüm bu. Üç bölüm içinde aldığımız kutu yazılar, üçü de birbirinden ilginçti. İlkinde Kürtlerin kendi açtıkları bir okuldan bahsediliyordu. Ya bizim seçtiğimiz tabii Azadamart gazetesinde. Daha önce Abdülhamit rejimi açmıştı. Kürtleri kontrol altına almak için açılmıştı bu okullar. Aşiret mektepleri. Şimdi Kürtler kendi kendilerine bir okul açıyorlar. Hocapaşa sokağında Sirkeci'yi kastediyor sanıyorum. Eminönü'nü kastediyor. Önemlidir. Kürtlerin kendi girişimleridir diyordu. Geçen hafta dediğimiz gibi Kürtlerin silahsızlandırılması konusuyla ilgili bir köşe yazısını, kutuyu yazı baş yazıları biz böyle kutu halinde yayınlıyoruz senin çevirinle. Bu hafta da az evvel bahsettiğimiz gibi Kürt çocukları Ermeni okullarına yani o örnek köy öyle olduğu için yoksa yazın içinde tabii köylerin durumuna
0: Evet,
1: göre Ermeni
0: evet,
1: Kürt veya
0: evet,
1: Türk Ermeni
0: evet.
1: karma köylerinde böyle şeyler olabilir diyor. Ama vaka böyle olduğu için, gelen haber böyle olduğu için çünkü bir haber üzerine bu kalemi yazıya, baş yazıyı kaleme alıyor Aza Damart. Tercan'dan gelen bir haber çünkü bu. Öyle bir girişim olmuş. Şöyle bitiriyor yazıyı. Özür dilerim. Diyor ki Aza Damart, Kürtçe bilen Ermeni öğretmen bulmanın zor olduğu, diğer yandan Kürtçe ders kitabı işlenmiş bir dil veya edebiyat bulunmadığı itirazı öne sürülebilir. Yani bunlar da yani ders kitabı yok Kürtçe. Yaygın bir ders kitabı en azından belli ki yok öyle dönemde. Fakat şunu söylüyor Aza Damart. Elbette imkansız zorluklar karşısında başı kayalara vurmanın bir anlamı yoktur. İki kötülükten ehven olanını yani ehvenin şeri seçmek gerekir. İstisnai bir durum olarak diyor. Kürt köylü çocuğunu eğitimsiz bırakmak yerine ona Ermenice eğitmek kabul edilebilir diyor. Ancak bu diyor mutlaka bir şerh düşüyor buna. Ancak bu diyor Kürt aydınları ve yetkin kişiler Kürtçe alfabe, kitap ve öğretmen yetiştirene kadar geçici bir düzenleme olmalıdır diyor. Yani formül de bulmuş kendince Aza Damart. Yani oradan böyle bir çağrı var ama girişim var köyde ama yani biz de bunu geliştirelim diyor. Ve Kürt aydınlardan da Kürtçe alfabe, kitap ve öğretmen yetiştirmesini bekliyorlar tabii. Bir aydınlanma çağrısı bu bir taraftan da. Hem kendimiz aydınlanalım hem hep beraber aydınlanalım gibi bir çağrı. Bu bölümün
0: Ya.
1: sonuna geldik Ahbarik. Bu bölümü kapatırken bir şarkı çalacaktık ama çalmıyorum. Son bir dakikayı
0: Tamam.
1: sana bırakıyorum. Sen mutlaka ekleyeceğin bir şeyler
0: Yani
1: vardır.
0: şunu söyleyeyim. Gerçekten titizlikle bütün bu konuları gündeme getirmemiz gerekiyor. Ne yaşandı, ne etti. Biz hep çok uzun yıllar boyunca özgürlükten bahsettik. Bu özgürlük kapıları sonuna kadar aralanmalı. Ben bu yazı serisinden onu şey yapıyorum, anlıyorum. Onun için bu seriyi başladım. Devam edeceğim. Birkaç gazete daha var. Önümüzdeki sayı değil belki. Ondan sonraki sayıda tekrar yeni bir Ermenice gazeteyle bu artık Masis mi olur? Başka bir şey mi olur? İzmir'de yayınlanan bir gazete mi olur? Yaygınlığını göstermek açısından belki İzmir'den bir gazeteyle devam
1: Evet.
0: edeceğiz diyeyim.
1: Çok teşekkürler. Zakarya Mildanoğlu konuğumuzdu. Ağustos'ta beraber başladığımız daha doğrusu 1850-1920 Ermeni süreli yayınlarında Kürtler başlıklı yazı dizisi ki bu yazı dizisine temel teşkil eden kitap da 1980 yılında Ermenistan'da yayınlanmış. Haybar Peragan Mamulu Kırderi Masin yani Ermeni Süreli Kürtler başlıklı bir çalışma. Oradaki başlıklardan bazılarını çeviriyoruz önemli olanları ve içlerinden bir tanesinde Zakar abi gazetenin kendisine gidip oradan iki yazıyı bulup kendisi Ermeniceden Türkçe'ye çeviriyor. Çok teşekkürler Ahbarik. 3 hafta arka arka önemli haberler ve köşe yazıları baş yazılar sunduk. Senin çabanla eline sağlık. Şimdi kısa bir ara daha sonra senin dediğin gibi diğer gazetelerle artık devam edeceğiz. Evet, Zakarya Mildanoğlu konuğumuzdu. Tekrar teşekkürler Zakar abi.
0: Rica ederim. Kolay gelsin hepimize.
1: İyi bir hafta sonu diliyorum size.
0: Sağ ol.
1: Teşekkürler. Evet, dediğim gibi bu bölümü bir şarkı olmadan kapatıyoruz. Şimdi bir reklam arası. Belki bir şarkı reklam arasından sonra çalarız. Ondan sonra yeni konuklarımız var. Gırgin Kirke Paradon. Yani tekrar kitap festivali. Sürüyor Beyoğlu'nun Harekân, Üç Orhan Kilisesi'nin yanındaki Harekân Salonu'nda. Ermenice'yi temel alan bir festival bu. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Festival düzenleyen ekipten Jibit Büyükgezer ve Nail Büyüksüm Keşan konumuz olacak. Evet, şimdi reklam arası. Radyo Agos devam ediyor.
2: Radyo Agos.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: tüm dünya bir sahnedir. Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bir şarkı dinledik. Ermeni halk şarkısı. Suzanna Tangyan, Ermenistan'ın önemli seslerinden, müthiş sesinden dinledik. Bir Ermeni halk şarkısı. Kırsal bir şarkı olduğunu Ermenice bilenler hemen anlamışlardır. Bir çoban bir kızın saçlarına aslında vuruluyor. Saçların saçların diyor. Yaktı beni senin sevdan diyor. Uyku uyuyamıyorum diyor. Bir Ermeni halk şarkısıyla başlayalım dedik bu bölüme. Ermenice bir festival. Ermenice'yi merkeze alan ve Ermenice bir festival var. Aras Yayıncılık ve YSYND'nin ortaklaşa düzenlediği bir festival bu. Gırgin Kirki pardon, Tekrar Kitap Festivali. Zaten afişi de Ermenice. Neyi merkeze alıyor bu festival? Bir kere Çevirmenler Bayramı. Biz Çevirmenler Bayramı'nı kutlarız Ekim ayında. İncil'in Ermenice'ye çevrilmesi de görev alan çevirmenlere bir saygıdır bu bayram. Daha tabii bunun için artık daha sonra pek çok çevirmeni de katıyoruz ama asıl çıkış noktası bu. Bu bir geleneği yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Bir dönem Pangaltı Lisesi'nden geçenler derneği çatısı altında düzenlenen bir buluşmaymış bu. Şimdi, Perşembe günü başladı festival. Burada paneller var, söyleşiler var. Standlar var. Mesela ilk Perşembe günkü söyleşi şuydu. Bize mutfağınızı anlatır mısınız? Başlıklı bir söyleşiydi bu. Bu söyleşide Ermencesini söyleyin. Aslında biz bugün Ermenice yapsak daha iyiydi ama dinleyicilerimizin bir kısmı Ermenice bilmiyor. Mezitser Hoanos'u gıbatmek. Moderatörler Narodavcı ve Vartan Esukyan'dı. Marmara Agos Öğretmenler Vakfı, onlar da Ermenice yayınlar yapıyorlar. Paros Dergisi ve Duyuş TV'den isimler katıldılar. Ağustos'tan da görsel direktörümüz, 30 yıldır aralıksız çalışan Ağustos'ta da genel yayın yönetmeni yardımcımız Leda Özber orada Ermenice bir sunum yaptı. Şimdi bu dün bir açık kitap vardı. Orada Miran Tomasyan ve Vagın Keşişyan bazı bölümleri beraber okudular kitaplardan. Yani okucuların seçtikleri. Bugün dün ayrıca Anahit Donabedyan'la bir söyleşi vardı. Anahit Donabedyan'ın kim olduğunu da birazdan konuşacağız. Bugün son gün kitap satışı var saat 12'den sonra. Saat 5.30'da çevirmenler buluşması var. Tarkmanças Don Tarkmaniş Neruhet. Yani çevirmenler günü çevirmenlerle birlikte. Burada moderatörler Nail Büyüksim Keşan ki Nail konuğumuz. Ve Vagın Keşişyan. Konuşmacılar da Artuk Gebenlioğlu, Kayuş Çalıkman, Hagop Gobelyan, Vera Keskin. Evet, Jibit, Luis Gezer ve Nayiri Büyüksim Keşan. Hoş geldiniz yayınımıza. Bariyegak.
1: Pari de sen hoş bulduk.
2: Sen hoş bulduk.
0: Jibit, senle başlayalım istiyorsan. Ben kabaca bir profilini çizmeye çalışayım festivalin. Epeyce bir hazırlık yaptığınız belli. Nereden yola çıkıldı bu festival için? Yani iyi bir yerden yola çıkıldığı belli zaten de.
1: Biz
0: Ama sözü sana bırakayım.
1: Tabii. Biz aslında birkaç yıldır hani Tarkman Çatıdon Çevirmenler Bayramı Çevirmenler atfedilmiş bir güne dair hep aklımızda bir şey vardı, ne yapsak? Çünkü okullarda böyle gerçekten kutlanan ve etkinlikler düzenlenen bir dönem. Sonra Mihran bu sene Hrant Dink'in kitapları sırtlayıp getirenlere, sayfaları koruyup bugüne taşıyanlara selam olsun diye bir yazısı var. Tekrar denk geliyor bu yazıya ve bu yazıyı okuyunca diyor ki eskiden Pangaltı'nda böyle panayır varmış, ben de çocukluğumdan hatırlıyorum. Biz bunu yeniden, Gırgin'in sebebi de oradan geliyor.
0: Evet, yani
1: Tekrar
0: tekrardaki
1: ve
0: espri o.
1: evet, tekrar ve yeniden canlandırmalıyız ve Ermenice yayın hayatına destek veren, kendi kendine ya da kurumsal olarak bu dünyanın içinde olan herkesle bir araya gelmeliyiz dedi. Tabii ki YSN Derneği'nin ve arasında konumlanması zaten bu şekilde, birliktelikle ve işbirliklerini çok önemsiyoruz. Sonra dedik ki hadi o zaman yapalım. Ve sonuç olarak Batı Ermenicesi ile basılı yayın yapan kurumlara önceliklendirerek bireysel olarak çünkü Nork ve Lerna Karakütük de var. Onlar da kendi şahsi yayınlarını yapıyorlar. Bunun dışında senin de saydığın kurumlar var. Kurum olarak Ermenice yayınlar yapıyorlar. Hepsini tek tek iletişime geçtik. İletişime geçtiğimiz herkes zaten böyle bir şeyin eksik olduğunu, bizimle birleşmenin ve yan yana gelmenin çok iyi olacağını söylediler. Ve böyle olunca Narekyan sıra Beyoğlu Üçoran Vakfı kapılarını açmaya zaten çok hazırdı. Ve onların çatısı altında tekrar yeniden Kirki Paradon'u yeniden kurmayı hedefledik ve bence gerçekleştirebildik de ilk 2 günün ardından.
0: Evet. İlk 2 günden izlenimler nasıl? Tabii Ermenice oluyor değil mi bütün etkinlikler?
1: Evet, alanda tercih ettiğimiz dil de Ermenice. Birazcık bunu da kurgulamaya çalıştık. Hani standlarda durduğumuz anlarda, çünkü okullar da geliyor her sabah. Bütün
0: Evet.
1: liselerimizden misafirlerimiz oldu. Yaklaşık 250 öğrenci geldi 2 gün boyunca. Bu 250 öğrencinin de orada olduğu anlarda ya da misafirlerimizin de uğradığı anlarda alandaki dilin de Ermenice
0: Evet.
1: olmasına özen gösterdik. Bu da tabii hitap kitlesini birazcık sınırlandırıyor. Bunun farkındayız.
0: Kaçınılmaz ama yapacak bir şey yok.
1: Evet,
0: Bu
1: insanlar.
0: dili yaşatmak için evet de, söz
1: Yok
0: tekrar
1: yok,
0: sende.
1: evet, insanlar böyle çekiniyorlar ve alışkın da değiller toplu bir alanda Ermenice'nin bütün gün boyunca konuşulup aynı zamanda hani ona dair üreten insanların bir araya gelmesine. Ama gördüğümüz ve diğer standlardan, bizim de yeni tanıştığımız insanlardan aldığımız izlenim ve onlardan hissettiğimiz gerçekten böyle bir açlık varmış. Böyle farklı seruntlardan, farklı jenerasyonlardan da katılımcılar vardı tabii, başka kurumları temsilen. Hepsinin bir araya geldiğinde de Ermenice ile 2 cümle kurabildiğini görmek bizi asıl istediğimiz şey buydu ve bunu
0: Evet.
1: görmek bizi çok mutlu etti. Tabii katılım sınırlı, bu yıl ilk olmasına rağmen bizim beklediğimiz gibi, ama tabii ki çok daha fazlası olabilir. Bu korkuyu kırmak zaten bu birazcık panayırın da çıkış noktası. Hani Ermenice'ye dair karşılaşma alanlarını arttırmak biraz. Bunu
0: Evet.
1: hedefliyoruz.
0: Yani başlamak önemli. Yani ben bütün bu yayınlarda dinleyicilerimiz artık sıkılmış bile olabilir benim bunu tekrarlamamdan. Ermenice kamusal alanda da yaşayabilen bir dil olması lazım. Okullarda öğretilen, gazetelerde okuduğumuz, ev içinde konuştuğumuz bir dil değil. Kamusal alanda konuşulabilir, görülebilir bir dil olması lazım. Benim yıllardır Radyo Agos'ta söylediğim, Pakat abiyle beraber söylediğimiz bir şey bu. Bu anlamda çok kıymetli bu iş. Zaten Hrant Dink'ten de ilham alan bir yönü var. Bize de bağlanıyor. 8 Ekim'deki söyleşilere zaten
1: Evet.
0: biraz Ermeni yayıncılığı konuşuldu. Bir ilginç buluşma vardı dün. Onun için Nayiri Büyükçimkeşen'e sözü vereceğim şimdi. Anait Donabedyan'la buluşma. Antibum Anait Donabedyan'ı het. Moderatör Karolin Mamigonyan idi. Anait Donabedyan ve Herodovar İskenderoğlu konuşmacıydılar. Dündü bu. Anait Donabedyan'la buluşmayı görünce ben kimdir? Ben tanımıyorum. Benim tabii şeyim, eksikliğim. Senle konuşmuşum. Biz sen Nayra Büyüksümkeşen'in onu daha iyi tanıdığını, onun vasfını söyledin. Nayra kimdir Anait Donabedyan ve sen bu festival organizasyona nasıl dahil oldun? Sana sözü bırakayım.
2: Anait Donabedyan, INALCO'nun Paris'te bir dil ve kültür enstitüsünün Batı Ermenice, Ermenice bölüm başkanı.
0: İnalko nedir?
2: Evet.
0: Onu da dinleyiciler bilmiyor olabilir. Dille ilgili bir, değil mi?
2: INALCO Paris'te bir enstitü, dil enstitüsü. Yüzü aşkın dilin aslında öğretildiği ve kültürünün aktarıldığı bir kurum. Lisans, yüksek lisans, doktora bölümleri de var. Ve Anait Donabedyan da Ermenice bölüm başkanı ve dil bilimci aynı zamanda. Aslında dünkü sohbette biraz hani Arem Udaheren'in Batı Ermenicesinin akademiden içeride nasıl bir yerde durduğu, bunun nasıl işlediği, öğrencilerin nasıl katılım gösterdiği, hangi alanlardan geldikleri ve mezun olduktan sonra nasıl bir çıktıyla mezun oldukları ve hangi alanlarda devam ettikleri üzerine bir konuşma yaptık.
0: Neler çıktı, ne sonuçlar çıktı? Ben de merak ettim. Katılamadım ne yazık ki.
2: Şöyle aslında 2020 program Anait Donabedyan'ın şu an Batı Ermencesi ile eğitim veren bir programın aynı zamanda başı aslında. Ve 2020'de pandemi döneminde bir fikir ortaya çıkıyor. Çünkü online dönem devreye girdiğinde dünyanın dört bir yanından aslında öğretmenlerle bir araya geliyorlar, Ermenice öğretmenleriyle. Ve kısa sürede birçok insana ulaştıklarında böyle bir açık olduğunu fark ediyorlar ve bölüm kuruluyor aslında. Online yüksek lisans eğitimi veren bir bölüm. İMAS programı İNALKO'nun.
0: Evet.
2: İki bölümü var. Eğitim ve genel bölümleri. Eğitim bölümünde genelde dünyanın dört bir yanından Ermenice öğretmenleri, hatta bazen alan öğretmenleri katılım gösteriyorlar. Okullarda işte Batı Ermenicesini kullanarak ya da pedagojik yaklaşımlarla nasıl eğitimi daha iyi hale getirebileceklerini pratik ediyorlar aslında. Ve genel bölümünde de daha edebiyat, sosyoloji, tarih, dil bilimi gibi alanlardan ders alarak hani alanda uzmanlaşacak konu
0: Evet.
2: geliyorlar.
0: İnalko'yu bilmeyen dinleyicilerimizi de böylece İnalko'yu ve oradaki Batı Ermenicisi çalışmalarını tanıtmış olalım. Nayri, sana bir soru daha soracağım.
2: Tabii.
0: Dünyada da bu bir sorun mu? Sorun diyoruz ne yazık ki artık. Yani Batı Ermenicisinin zaten UNESCO'nun hani zor durumda olan diller listesinde yerimizi almış durumdayız. Ama Ermeni dünyası bütün işte Fransa'sı, Amerika'sı her yere dağılmış bir topluluktan bahsediyoruz. Diğer ülkelerde de biz bu dili nasıl yaşatırız, nasıl görünür hale getiririz gibi şeyler en azından dünkü söyleşiden sonra biliyoruz üç aşağı beş yukarı da. Onlar da böyle şeyler yaşıyorlar galiba değil mi?
2: Evet,
0: Sorunlar.
2: çünkü aslında Batı Ermenicesi hani bir devlete bağlı bir dil olmadığı için
0: Evet.
2: herkes için aslında bir yandan ikinci bir dil olmuş oluyor. Yani yaşadıkları ülkenin ana dili ve yanında işte evde ya da okulda ya da bir kurumdan içeride öğrenilmiş bir dil oluyor Batı Ermenicesi. Bu kaygılara yönelik de biraz konuştuk. Orada da hani yurt dışında da, Fransa'da da ya da başka ülkelerde de bu tip kaygılar var tabii ki. Yani yeni jenerasyona aktarma ya da kendi aramızda nasıl konuşabiliriz ya da nasıl sürdürebiliriz gibi.
0: Evet, Jibit Luiskezer'e döneyim ben tekrar. Dediğim gibi bugün son gün.
1: Evet.
0: Akşam çevirmenler buluşması var. Çevirmenler buluşmasındaki isimlerden birisi de aslında Reha Keskin. Onlara biz geçenlerde bir yayın yapmıştık. O da Hrant Dink Vakfı'nın Batı Ermenicesi çalışmalarına katılarak Ermenice öğrenmeye başlamıştı. Bundan bir
1: Evet.
0: 10 sene kadar önce. Yeri gelmişken bunu da hatırlatalım. Hrant Dink Vakfı'nın Batı Ermenicesi öğrenme ve ilerletme iki ayrı şey var. Çalışması var. Bunlara online olarak katılabiliyor insanlar. Ve o kurslardan Ermenice öğrenen pek çok insan var. Veyahut da şunu diyenler de var. Ermenice biliyorum ama ilerletmek istiyorum diyenler de katılabiliyor bu kurslara. Şimdi Eylül'de öğrenme atölyesi başladı. 14 Ekim'de de Batı Ermenicesi konuşma atölyeleri başlıyor. Bunu da buradan aktarmış olayım. 10 hafta sürecek her çarşamba saat 19:20-30 arasında Zoom üzerinden. İlgili olanlar başvurabilirler Ranting sitesinden. Tekrar ben şeye dönelim, festivalimize dönelim. Oradaki ortamda şeyi hissedebiliyor musun? Yani Ermenci biliyor ama konuşmaya çekiniyor. Çok kısa cümlelerle konuşuyor gibi bir durum sen de seziyor musun? Çünkü biraz okulların da bizde yani Ermenice eğitiminden de zorlu bir eğitim ve öğrenciler böyle bir sanki bazı okullar için söylüyorum bunu tabii. Böyle fizik, kimya gibi bir öğrenilmesi gereken ders gibi algılayan veliler daha önce ve öğrenciler vardı. Orada da böyle bir öğrencilere biraz bir tedirginlik hissedilmiyor musun? Veyahut da katılanlarda.
1: Biz aslında 2 gündür bu konular üzerine konuşuyoruz. Yani hem kendimizin hem de okullarda hali hazırda okuyan öğrencilerin Ermenice'ye yaklaşımları ve bu hep bir duygusal bir yerden, yani bir dil olmasına rağmen hep duygusal bir yerden bu dille olan anlatıyı kurmalarını orada tartıştık çoğu kez. Öğrenciler gerçekten Ermenice bildiklerine inanmıyorlar. Yani büyük ihtimalle çoğu 4 yaşından beri okullarda okuyor ama biz atölyeyi başlattığımızda hani ilk şey ben okuyamam ki, ben kitaptan bir satır okuyamam çocuklarla, çünkü bir çalışma da güttük, bir workshop daha önce de yaptığımız, kitaplardan belirli cümleler seçtikleri ve bunun üzerine konuşup yazdıkları bir atölye. Gerçekten çok korkmalarına rağmen atölyenin çıktısı o kadar büyük ve o kadar güzeldi ki bizim için. Gerçekten hani o korkuyu kırmak önemli olan, hani onlara şey göstermek, sizden hani bir kitap yazmanızı beklemiyoruz, sizden cümle kurmanızı, belki de bir kelime yazmanızı bekliyoruz. YSM olarak zaten Ermenice'nin gündelik hayattaki bugüne uygun halini kullanmanın ve bunu teşvik etmenin hani kurum olarak en çok önem verdiğimiz noktalardan biri bu. Gündelik hayatta yaşatmanın biçimini ve bunu kurgulamanın yollarını arıyoruz hep. Bu atölyede de ve bütün Gırgin Paradon'da da gördük ki biz onlara basit ve gündelikten yaklaştığımızda Batı Ermencesiyle, onlar da gerçekten bir saniye, başka bir çeşit Ermence var mı acaba? Hani dersimin dışında da konuşan insanlar varmış.
0: Evet.
1: Gerçekten onlara çok değişik geliyor bu arada. Hani bir sürü insan oturmuş, herkes Ermence konuşuyor standların önünde ve onlar bunu deneyimliyor. Gerçekten birkaç kişinin yüzünde gördük yani hani bu şaşkınlığı. Hani insanların okulların dışında da rahatça Ermenice konuşabildiği ama kimsenin gerçekten o tırnak içinde doğruyu aramadan
0: Evet.
1: konuştuğu, araya Türkçe kelimeler sıkıştırarak her şeyi
0: Evet.
1: birbirine katarak konuştuğu. Bu bence onlar için de çarpıcıydı ama birlikte olduğumuz kurumlar için de, yani yaş aratmaksızın oraya misafir olarak da gelip iki kitap karıştırmaya gelen insanlar da şaşırdılar. Hani bu kadar, yani her kurumun başında ikişer üçer kişi vardı. Hani ortalama 25-30 kişinin bir odanın içinde bütün gün çat pat Ermenice konuşması gerçekten gelen ve gören
0: Evet.
1: insanlar için de şaşırtıcıydı. Bu bizler için de şaşırtıcı. Yani şaşırtıcı demeyelim ama kurmaya çalıştığımız ve gerçekten zor olan, bulması zor, üretmesi
0: Evet.
1: zor olan
0: Evet.
1: bir alan. Deniyoruz biz de.
0: Güzel bir şey yapıyorsunuz. Okullarımıza, yani Ermenice bilmiyorsanız bile şöyle bir uğrayın diyorum ben de buradan.
1: Evet.
0: Biraz kulağınıza Ermenice bir şeyler çalınsın. Hiç olmazsa Ermenice kelimeler çalınsın. Belki şimdi aklıma geldi konuşurken, belki Ermenice öğretmenlerle ilgili de bir panel seneye olabilir. Çünkü şunu ben hissediyorum, yani biz de okuduk bu okullarda. Bazen şu tutum oluyor, adı konmamış bir tutum oluyor, söylememiş bir tutum oluyor. Çocukta bir suçluluk duygusu, yani benim ana dilim ve ben bunu konuşamıyorumu beslerse eğer öğretmen, bu büyüyor. Ama öğretmen belki de bunu konuşamaman senin hatan değil. Yani senin annen baban konuşamıyorsa onların hatası değil bu. Hayat böyle gelişti. İyi belki çocuklara, ama çat pat da olsa, yanlış da olsa konuşun. Duygusunu verilirse belki biraz daha şey yaparız. Yani böyle bir not kırarak, kızarak, o öyle denmez, bu böyle denmez. Bunu daha doğru bir şekilde, daha yumuşak bir şekilde belki söylemek. Ben burada genelleme yapmak istemiyorum. Bunu yapan öğretmenler de var tabii, ama ben kendi dönemimi en azından söyleyeyim. Aradan tabii 40 yıl geçti, 45 yıl geçti. Ama şimdi değişti birçok şey. Pek çok etkinlik yapılıyor Batı Ermenicesi'nde. O sertlik kırıldı artık. Ama belki öğretmenlerle de bir buluşma, bilmiyorum. Seneye yapılır mı, ne dersin?
2: Yani bizim için daha umut verici bir yerden belki konuşacak olursak, aslında geçtiğimiz 2 günde biz daha hani böyle destekleyen ve hani öğrencilerin rahat hissetmesini sağlayan öğretmenlerle de bir araya geldik okullar ziyarete geldiklerinde. Belki böyle bir izlenim söyleyebilirim.
0: Evet, yok, panel anlamında söylüyorum.
2: Evet
0: Yani
2: evet.
0: belki böyle bir panelde fikir canım, yani benimki şimdi konuşurken aklıma geldi birdenbire. Dediğim gibi bu çok kırıldı. Yani 40 yıl önceki gibi değil, 30 yıl önceki gibi değil. Bu dediğim duyguyu veren öğretmenler artık yok neredeyse, ama gene de o duygu hala bir süreklilik olarak genlere işlemiş vaziyette. Hele evinde Ermenice konuşulmuyorsa bir çocuğun, çünkü 60'larda 70'lerde Anadolu'dan göç eden Ermeniler köylerinde kilise yoktu, okul yoktu. Ermenice konuşmakta, okumakta zorlanıyorlardı. Bizim Ağustos iki dilli yapmamızın sebeplerinden bir tanesi Ermenilerin de Ermenice bilmeyen Ermenilerin de Ermeni basınını okuyabilmesini sağlamaktı. Dolayısıyla önemli bir iş yapılıyor. Sizin şahsınızda sizi ve Aras Yayıncılık ve Yaşayan Derneği'ni kutlayalım. Hrant Dink'te de bir bağlantısı var bunun çıkışın. Onu da buradan tekrar not edelim. Jimmy Duskezer ve Nairi Büyük Simkeşan konuklarımızdı. Festivale emek verenlerden. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Naregyan'dayız.
0: Gırgin,
2: Bekleriz.
0: evet Narekyan'dasınız. Gırgin Kirki pardon. Bahnek Vortol Gırgni. Yani seneye de olsun. tekrar etsin.
1: Hasan.
0: İnşallah. Seneye de umarım tekrar eder tekrar kitap festivali. Kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum size.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Ederiz.
0: Teşekkürler Nayri, teşekkürler Cibit. Evet, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Bir Aşu Civani, Norel Daduryan'la 2 hafta boyunca Aşu Civani konuşmuştuk. Onun bir eseri. İlt, Serina Bogosyan'dan gelecek. Yani bir istek, arzu, dilek anlamında çevirebiliriz. Serina Bogosyan'dan İlt'li bir Aşu Civani eserini dinleyelim. Sonra reklam arası, sonra Norel Daduryan var.

0: Radyo Agos.
1: Kurbağa sesi gibi.
2: Karşı yamaçta yankılanan.
1: Ve susmayan.
3: Apaçık Radyo.
4: Fizan Ekspresi.

Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Radyo Agos.

0: Evet, bir Dikran Amasyan yorumuyla Lucy Dosu, müthiş bir albümdür Lucy Dosu. İsmini de zaten İngilizceden alır, oradaki bir bölümden alır. Işık ışığa, toprak toprağa. Oradan bir Vormya, bir Şaragan ilahi yorumu, Ermenistan Devlet Oda Orkestrası'yla, korosuyla beraber icra ettikleri bir Vormya yorumuydu. Niye bunu seçtik? Noray'da Duruyan'la Badarak konuşacağız. Badarak deriz biz pazar ayinlerine. Ermeni Kilisesi'nde her pazar o ayinler yapılır. Bayrama denk gelen pazarlarda daha geniş bir ayin yapılır. Daha o bayrama özel bir ayin yapılır. Şimdi dedik ki biz Badarak kelimesini, Badarak'ın bir ritüel bu tabii. Bir saatten fazla sürer zaten. Nasıl bu hale geldi, nasıl başladı, nasıl son şeklini aldı? Bir bu, yani ayinin kendisi. Bir de odaki müzikler, müzikal olarak nasıl bir dönüşüm gösterdi? Bunları konuşalım. Uzun bir konu, belki de 2 haftaya yayarız artık, bilmiyorum. Bugün bir de Çevirmenler Bayramı, az evvel de konuştuk. O konulara biraz bilgi vereyim. Yani evet, Kutsal Kitabı çevirenler için aslında kutlanan bir bayram, ama 2 kere kutlanıyor yılda. Birincisi Paskalya'dan sonraki 4. haftanın peşine gelen Perşembe günü, o alfabe olan Meşrop ve Saaka adanmış bir bayram. Bir de onun öğrencileri, yani kim onlar? Mofses Yerişe Batmış, Mofses Kertok, Tavit Anhalt, filozofa, Kirikor'da Regatsi, Nerses Galetsu, bunlara öğrencilerine adanan bir bayram. Bu daha geniş kutlanıyor. O da 3 Ekim ile 7 Kasım arasında kutlanan bir tarih, ona göre değişiyor. O notu da düşmüş olalım. İyi akşamlar Los Angeles diyelim Noray'a.
1: Günaydın İstanbul. Günaydın İstanbul.
0: Evet, benim de bazen çenem düşer. O yüzden hemen bir kere şöyle başlayalım. Badarak kelimesinin kökeni nedir? Biz niye badarak diyoruz
1: Hemen
0: buna?
1: söyleyelim. Fakat ondan önce bir tırnak açabilir miyiz? Çünkü bugün
0: Tabii.
1: Tarkman Çağatsı Doğan. Öncelikle bayramımız kutlu olsun.
0: Evet.
1: Bu arada tercümanlarının bayramını kutlayan nadir belki de tek milletten bahsediyorsun,
0: Evet,
1: Ermeni
0: evet.
1: milleti. Hem kutlu olsun hem de bugün nasıl her bayramda insanlar birbirlerine bir şeyler söyler. Bugün de Ermenice'ye tercüme edilmiş ilk cümle. Bütün okulların duvarlarında, kiliselerin duvarlarında her alfabe kitabının ön sözünden önce iç kapağında yazan bir cümledir. Onu söyleyelim, bayramı böyle bir anmış olalım. Ve bu Badarak bittikten sonra da biz bu Tarkmançlar hakkında bir konuşalım. Çünkü o bizi alfabeye götürecek.
0: Evet.
1: O zaman şöyle diyelim. Dinleyicilerimizin şimdi duyacağı cümle 405 yılında Ermeni alfabesi bulunduğunda ya da icat edildiğinde, yaratıldığında tercüme edilen ya da bu harflerle yazılan ilk cümle. Canaçel zimastutyun yev ızhırat imanal ıspanız hançaro. Bu her öğrencinin ezbere bildiği, dediğim gibi bütün sınıfların duvarlarında yazan bir cümle. Ermenice harflerle yazılmış ilk cümle. Şimdi
0: Ne
1: gelelim
0: anlama
1: Badarak.
0: geliyor onu da söyleyelim istiyorsan. Evet.
1: Nasıl?
0: Ne
1: Ha
0: anlama
1: evet,
0: geldiğini
1: bu
0: de söyleyelim.
1: söyleyeyim tabii. Bu arada ilk tercüme edilen kitap İncil. İncil'den başlıyorlar tercüme. Fakat ilk sayfadan değil, ortadan bir Aragatskirk Aragats diye. Yani Nasihatlar Kitabı diye bir kısım var. Oradan alınmış bir cümle. Erdemi bilmek lazım, nasihatları dinlemek lazım ve dahilerin ya da erdemli insanların sözlerini dinlemek lazım diye bir nasihat bu. Canaçel
0: Evet.
1: zimastutyun, yani bilgiyi tanımak lazım, yev
0: Evet.
1: ıshırat ve tavsiyi imanal
0: Tavsiye.
1: bilmek lazım, ıspanı sancaro bilgili erdemli insanların sözlerini dinlemek ve ona kulak vermek lazım diye bir cümle. Şimdi geliyoruz Badarak'a. Şimdi Badarak tabii biz
0: Hancar ta o zamanlar kullanılıyormuş. Bugün de kullanılıyormuş. Bu
1: evet
0: kelimelerin
1: yani
0: birçoğunu bugün
1: dahi
0: kullanıyoruz.
1: erdemli insan
0: Dahi,
1: dahi.
0: yani bilmiş, bilgin diyebiliriz veyahut da evet.
1: Şimdi Badarak dedik çünkü Yetvart bizim ana konumuz biliyorsun Ortaçağ Ermeni
0: Halk
1: ozanları, müziği
0: ozanları, evet.
1: vesaire tabii. Hatta ondan programın başında ve sonunda birer parça da çalıyoruz. Fakat Ortaçağ Ermeni beyninin, kültürünün yarattığı en büyük, en uzun, en mükemmel müzik yapıtı Badarak. Badarak'ı bir uzun bir operaya gittiğiniz zaman değil mi? İçinde pek çok parçalar var. Önce bir koroyla
0: Evet.
1: başlıyor, sonra aryalar var, düetler var. Ondan sonra resitatifler var, tekrar bir koro oluyor. Bir bütünlüğü var mesela. Bir fasıl dinlediğiniz zaman da kendi içinde bir bütünlüğü var. Gitgide hızlanan bir ritimde gidiyor. Sirtoyla veya bitiyor diyelim. Bu da içinde bir bütünlüğü olan aslında bir ayin. Tabii dualar ama hepsi melodik ya da çoğu melodik. Bütün bunlar nasıl oluştu ve bize nasıl geldi? Tabii bir Hristiyan kilise ayini olarak. 301 yılında Ermeniler Hristiyan oldular. Tamam. O zaman bizim Badarak'ımız Ermenice bile dahi değildi. Çünkü yazılı bir dilimiz yoktu. Dilimiz vardı
0: Evet.
1: fakat alfabemiz olmadığı için yazamıyorduk. Badarak yani bu ayin ve Badarak'ın içindeki bazı kelimeler zaten yabancı. Badarak da Avesta bir sözcük. Kurban demek, adak demek, sunak demek. Çünkü İsa peygamberin kendini insanların günahı için ya da onun affedilmesi için kendini adaması, sunması. Badaran temeli de bu son perşembe yaptığı o yemek var. Son yemekte öğrencilerine 12 havarisine ekmek parçası veriyor. Alın bunu yiyin diyor ve şarabı paylaşıyor onlarla. Alın için bu benim kanım ya da alın yiyin bu benim vücudum diyerek. İşte Badarak aslında onun tekrarlanması. Yani
0: Evet.
1: kilisede toplanan cemaate şaraba batırılmış, bir damla şaraba batırılmış küçük bir parçacık ekmek verilmesi, herkesin İsa peygamberden bir parça alması. Asıl mantığı bu. Fakat bu ayin tabii ilk yüzyılda çok küçük, bu kadar basitken başlıyor ön dualar, arka
0: Evet.
1: dualar, ona eşlik eden dualar, vaazlar, ilahiler, şarkılar derken koskoca bir müziksel yapıt oluyor. Bizde de aynısı oldu. 301 yılında Ermeniler Hristiyan olduğunda Hristiyanlığı Ermenistan'a getiren ya da geri getiren şahıs aydınlatıcı Krikor Kayseri'den, Kapadokya'dan o tarihlerde var olan 3 tane Yunan badarağını Ermenice'ye adapte etti. Ve bizim ilk Ermeni badara başladı oluşmaya 405 yılına kadar. Bu tarihte alfabe icat edilince badarağın dili kesin ve son olarak Ermenice'ye geldi. Çünkü alfabeyi icat eden Mesrop Maşrot ve o zaman Gatoygos yani Ermeni Kilisesi'nin başı olan Surp Sahak ilk ilahileri Ermenice otantik ilahileri yazdılar. Bu arada 301 ile 405 arasında ne oluyordu? Ayinler Süryanice. İncil Süryanice okunuyor, ayinler Süryanice yapılıyor. Tabii halk da bunu anlamıyor. Asıl Ermeni Kilisesi'nin alfabenin icadındaki rolü bu. İncil'i tercüme edebilmek, dini Hristiyanlığı Ermenice olarak anlayabilmek ve bütün Ermeni
0: Anlaşılabilir hale
1: milletine
0: getirmek, evet.
1: yayabilmek. Asıl niyet.
0: Batı
1: O yüzden
0: dünyası
1: de
0: da
1: ilk
0: bu. Batı dünyası da bunu yaşadı. İşin ilginç tarafı. Araya giriyorum böyle ama. Yani o protestanlıktaki protestanlığın çıkmasındaki motivasyonlardan bir tanesi de biz bu ayinleri niye Latince yapıyoruz? Niye kendi dilimizde yapmıyoruz?
1: herkesin
0: Diye.
1: anlayabilmesi. Evet,
0: Evet işte
1: herkesin
0: Almanlar
1: anlayabilmesi.
0: Almanca yapmaya başladılar. Ondan sonra işte İskandinavlar kendi dillerinde yapmaya başladılar.
1: Değil
0: Gibi
1: mi?
0: gibi daha önce de böyle şeyler oluyordu ama protestanlık yani bu Latince
1: Latince'nin
0: dilini
1: tekelini kırmak.
0: kıran en büyük hareket oldu. Yani daha sonra başka şekiller aldı protestanlık ama o çıkışındaki motivasyon ve ruhbanlığı tabii kırmaktı. Çünkü o Engizisyon'la halka korku saran bu Katolikliği de biraz ama şimdi biz protestanlık Katoliklik tarihine girmiyoruz. Kendi dilini de ayin yapmayı biz 400'lerde başlamışız.
1: 405 yılında. Evet.
0: Evet.
1: Bu arada o ayinin dili tabii ki klasik Ermenice dediğimiz Krapar.
0: Tabii.
1: Bugün sadece ritüel bir dil. Krapar sadece pazar ayinlerinde ve dualarında kullanılıyor. Tamam. Öyle bir dil. Fakat kilise Krapar'ın hala yaşadığı tek kurum. O da ilginç.
0: Evet.
1: Tabii bizde de bu Krapar'ı halk aslında anlamıyor. Acaba bugünkü günlük konuşma diline tercüme etsek diye girişimler olmuş. Fakat bu yaygın değil. Kilise hainleri hala krapar olarak devam ediyor. Başta yazılı değil bu.
0: Küçük bir not düşeyim. İstanbul'da bir bölümde Türkçe yapılıyor tabii. Ermenice bilmeyen katılımcılar için. O kısacık notu da düşeyim ben.
1: Evet,
0: Evet.
1: tercümeleri var. Tabii ki var. Mesela mezburların tercümeleri var. İlahilerin tercümeleri olabilir. Önce tabii ki yazılı değil. İlk 100 yıl yazılı değil. Krikor Lusavoriç ya da aydınlatıcı Aziz Krikor dediğimiz şahıs, Hristiyanlığı Ermenistan'a getiren şahıs, Yunanca ve Süryanice'den derlediği Badara Ermenice'ye adapte ediyor. Çok güzel. Mesrop Maşostas Sahak Bartev ilk müziğin temellerini atıyorlar. Bu arada Mesrop Maşots'un aynı zamanda alfabeyi icat etmenin yanında

0: bütün sözleriyle kalmış ilahiler bunlar. Tabii bu arada bazı aziz'ler ya da müzisyenler gelip eklemeler yapıyorlar. Bir tanesi, sen ismini verdin, Krikor, Naregatsi, Narekli Krikor. Bu tercümanlardan biri. Bugün kutlanan ismi kutlanan tercümanlardan biri.
1: Kapanışta onun bir şaraganını çalacağız Noray. Onu çalmamız, onu çalabilmemiz için de son 6 dakikamız. Onu sana
0: Öyle
1: söyleyeyim.
0: mi?
1: Bunu biz bunu biz bunu
0: Oldu.
1: iki biz bunu iki değil belki de 3 hafta yayacağız çünkü daha notalar konusu var. Haz notası var, Ampersum Limoncihan notası
0: Eyvah.
1: var, Gomidas
0: Tamam.
1: var.
0: Tamam.
1: Biz 2 hafta
0: O zaman
1: yayacağımız kesin, belki de 3 hafta yayarız
0: o
1: ama
0: zaman biz
1: biz
0: son
1: 400'lerde duralım. 400'lere dolanmaya devam edelim daha
0: öyle
1: doğrusu.
0: yapalım. Öyle
1: Çünkü
0: yapalım.
1: yani ben bir de şey merak ederim mesela, bilmiyorum o tabii bir ruhaninin cevap vereceği bir konu ama bilebildiğimiz kadarıyla tabii biz bu pazar ayinini oluştururken başka kiliselerinden de muhtemelen etkilenmişizdir. Yani Süryani Kilisesi'nden, Bizans
0: Çok
1: Kilisesi'nden.
0: güzel bir örnek vereyim sana.
1: Evet.
0: Çok güzel bir örnek vereyim sana. Tabii ki zaten dediğimiz gibi öncelikle Süryanice bizde ayinler.
1: Evet.
0: Alfabenin icadına kadar Süryanice. Bu arada şöyle ilginç bir bilgi vereyim sana. Yunan Kilisesi'nden 3 tane badarak geliyor. Fakat badarağın ilk kaydını Kuzey Mezopotamya'da bir aziz yapmış. Onun temeli üzerine kuruluyor. Yani aslında şeyi doğumu Ermenice değil.
1: Tabii.
0: Yunanca ve Süryanceden alınmış. Urfa'nın ilk piskoposu Havari Yakup ilk defa kendisi badarakı derliyor 1. yüzyıl bu arada. Ve onun üstüne bizim badarak oluşturuluyor. Yani Kuzey
1: Evet.
0: Mezopotamya dedim, Urfa'yı kastediyorum. Dediğin gibi bizim Badaran içinde pek çok Yunanca kelimeler var. Mesela Badaran bir yerinde broskome deriz. Dikkatle dinleyin demek, bu Yunancadır. Astvaz deriz. Mesela Astvaz Ermenice değil. Badarak Ermenice değil. Böyle bazı kelimeler var. Mesela YGS, Eklesia, o da Yunancadan gelme bir kelime.
1: Kiliseden geliyor,
0: Evet,
1: evet.
0: ama birkaç terminoloji. Onun dışında tamamıyla Ermenice ve 5. yüzyıl
1: Kahana,
0: Ermenicesi.
1: kahana bir derecedir. O Süryanice'den geliyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: Yani
0: kahin kelimesinin değil mi?
1: evet.
0: Bartabet keza, Bartabet öyle. Ve bazı kıyafetler ve aletler, pilon vesaire, papazların giydiği kıyafetler Yunanca'dan ya da Bizans kilisesinden geliyor diyelim. Fakat bu
1: Badaran
0: badarakta
1: kelimesi
0: kullanılan
1: Ermenice'den başlatıyor tabii. Evet.
0: Ermenice, bu krapar dediğimiz Ermenice, bugün bizim kullandığımız Ermenice'den çok çok daha üstün, çok daha olgun, zengin, ifadesi çok çok kuvvetli, sıfatları, eş anlamlı kelimeleri çok daha parlak bir dil. O yüzden bu alfabenin icat edildiği, badarağın da oluştuğu, İncil'in yazıldığı döneme biz Vosketar diyoruz. Yani altın
1: Evet.
0: çağ diyoruz. Tabii ki bugün kullandığımız Ermenice, Yetvart biliyorsun, bugün
1: Aşkarapa,
0: teknoloji ilgili kelimeler tabii bugünkü Ermenice'de var. Ya da hukukla ilgili bazı kelimeler, telefon diyorsun, bilgisayar diyorsun, bunların Ermenice'leri, televizyon tabii ki var. Kraparda bunlar yok. Fakat bu kraparın daha zayıf ya da fakir bir dil olduğundan değil, Krapar'ın
1: evet.
0: yaşadığı dönemde bunlar yoktu. Olsaydı
1: Yok.
0: Krapar çok çok daha üstün olacaktı. Bu arada biz Krapar'ı bugün kullanıyor da olabilirdik. Biliyorsun 1800'lerin başında bir tercih yapmak durumunda kaldık.
1: Evet,
0: Bir
1: evet.
0: kalem savaşı, Krabaykar oldu. Krapar'ı mı tekrar canlandıralım yoksa halkın zaten konuşuyor olduğu dille mi devam edelim diye bir 50 yıllık bir mücadeleden geçtik. Ve yenilikçiler, gençler, modernistler ya da halkın konuştuğu dilin aynı zamanda yazılı dil olarak modern hayatta kullanılması lazım diye karar verdik ve Krapar'ı da kilise dili olarak sınırlandırdık ve bugünlere geldik.
1: Evet, biz de son 2 dakikaya geldik. 2 dakikaya sığacak kadar bir soru sormayı düşündüm. Tabii süreler gitgide uzuyor dedik ama yani 400'lerde 500'lerde bu kadar uzun değil, değil mi? Ayinler, badarak ayinleri.
0: Değil, kesinlikle değil. Çünkü uzaması için önce

0: önce Nerses Lambronesi, yani Lambronlu
1: Hı.
0: Nerses'i ve Nerses de Şınor Hali var.
1: Hı.
0: Lütufkar Şınor Nerses. O da Hromgalalı ya da Rum Kaleli.
1: Rum
0: Bu
1: kale.
0: ikisinin eklemeler yapmasını beklememiz lazım. O da 1140-1120'ler. O tarihte zaten 1140'da Nerses Şınor Hali son şeklini verecek. Yazıya getirilecek haz nota sistemiyle ve artık sabitleşecek.
1: Evet.
0: Demek ki 400'de 1200 arasında gelişiyor, uzuyor, dualar ekleniyor, ilahiler ekleniyor. 1200'de yani 12. yüzyılda 1140'larda 1144'te son şeklini alıyor ve bugüne kadar değişmeden geliyor. Badaran Yetvar 1700 yıllık bir tarihi var. Yani
1: Evet.
0: başlangıcından bugüne. Son halini alıp notaya haz notasıyla geçilip bugüne kadar geçen süre 800 yıl.
1: Evet,
0: Ölümün derinlikten bahsediyoruz.
1: bir şarkı çalacaksak artık bitirmemiz lazım. Bitirmemiz derken Radyo Agos'u program olarak bu hafta bitirip haftaya devam etmemiz lazım. O zaman bu notalar meselesini haftaya konuşuruz ama biz bir
0: Tabii,
1: yıldır aşağı yukarı aynı
0: haz
1: pazara
0: nedir?
1: yapıyoruz. Evet.
0: Hazlardan bahsedeceğiz. Hampartum Limoncihan notasından bahsedeceğiz. Ne zaman yazılmış ve modern Avrupa notalarıyla ne zaman tekrar
1: Evet.
0: basılı kitap olarak yayınlanmış? Bunlardan bahsedeceğiz haftaya.
1: Çok teşekkürler Noray.
0: Ben
1: Noray
0: teşekkür ediyorum.
1: Dadurya'na yine
0: Çalışmalar diliyorum.
1: teşekkürler. Noray Dadurya'na yine çok öğretici, her zamanki gibi öğretici bir yayın yaptık. Ben de pek çok şey öğrendim. Her zamanki gibi. Noray, tekrar ağzına sağlık. Haftaya buluşmak üzere diyoruz sana. Bu konudan devam ediyoruz. Sana da iyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet. Dediğim gibi Nerses Şınor Hali'den bir ezgiyle kapatalım. Norza yeni çiçek diye çevirebilirim. Bunu gene Dikran Amasyan ve Erivan Devlet Oda Korosu beraber seslendirecek. Norza'daki ilahisini dinleyelim. Biz sizden bu haftalık bu kadar. Rejide Salih Işıker vardı. Haftaya yeniden buluşmak umuduyla diyelim. Herkese iyi bir hafta sonu dileyelim.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cumartesi saat 10.30 itibariyle sizlerle beraber. Ben Hasan Ateş.
1: Ben Fatma Genç.
0: Teknik Masa'da sevgili Andre var. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden destekleri için. Bugün yine ilginç bir nesneyi konuşacağız.
1: Her zamanki gibi.
0: Evet, belki cebimizde taşıdığımız ama potansiyel olarak büyük bir sürece alevlere sebep olan bir nesne olan kibriti konuşacağız. Gerçekten o da son derece ilginç nesnelerden bir tanesi. Hem belki yarattığı etkiler, sonuçlar bakımından hem bir endüstriyel ya da bir sanayi süreci Cumhuriyet tarihine de değineceğiz. Belki aynı zamanda belki zaman zaman bir duygunun da ifadesi benzetmelerle dönüşmesi ve benzeri süreçlerine dair bugün bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kopuk Bağlar'da. Evet sevgili Fatma, kibrit nedir diyelim?
1: Evet, öncelikle uzun zaman sonra yeniden bir arada olmak çok güzel.
0: Evet, cumartesi günleri olmak
1: son ayrı. Zamanlarda sık sık toplanamıyorduk birlikte. Yeniden birlikte olmak da ayrı güzel oldu tabii. Evet, evet, yeni günümüz bize buna da olanak evet. sağlamış oldu bir yandan. Tabii şimdi aslında kibrit dediğimiz şey hani hayal ettiğimizden çok daha geniş bir tarihi var aslında. Bugün biraz daha biz emek tarihine odaklayacağız aslında onu. İşte Londra'daki kibrit fabrikalarından çıkıp Cumhuriyet'in Sinop ve Büyükdere'ye uzanan fabrikalarına gideceğiz. Biraz da aslında bu kibritin arkasındaki o en karanlık kısmı, işte çalışanların bedenlerini zehre karşı güçsüz bırakan ama emeklerini geri çekerek bir yandan da fabrikayı durduran grev hikayelerine bakacağız bugün. Tabii buradan da uzanarak aslında biraz COP31'in bu adil dönüşüm tartışmalarına da ufacık bir girizgah yapacağız. Zaten Apaçık Radyo'da bu konuda güzel tartışmalar, kavram açıklamaları Ömer Madra tarafından da yapılıyor ve birçok programda da bu konu ele alınıyor. Biz de bunlara biraz nesneler yönünden katkı sunmaya başlıyoruz aslında. Şimdi kibrit aslında ömrü çok kısa ama belki de dünyanın en kısa hikayelerinden birini de ifade ediyor. Şimdi kutudan çıkarılıyor, işte yan yüzeye sürtüyorsunuz ve önce küçücük bir kıvılcım belirliyor, sonra alev büyüyor ve birkaç saniye içinde de çöpün ucunda başlayan o küçücük hayat kararıp kül oluyor aslında. İşte biz ne yapıyoruz bununla? İşte mum yakıyoruz, ocak yakıyoruz, sobayı tutuşturuyoruz, sonra da kibriti sallayıp söndürüp atıyoruz aslında. Bugün de tam o işte birkaç saniyenin peşine düşeceğiz biz de. İşte bir kibritin alevi aslında birkaç saniye sürse de o alevin arkasında çok uzun yıllara yayılan bir tarih duruyor. İşte bu tarihin içinde kimya laboratuvarları var, ormanlar var. Londra'nın doğusunda zehirli buharın içinde çalışan genç kadınlar var. Fransa'da sendika kuran kibrit işçileri var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bütçe açığını kapatmaya çalışan bir devlet var aslında. Sinop'ta duvarları çatlayan bir fabrika var. Büyükdere'de gazeteye çocuk işçi ilanı veren başka bir fabrika var. Ve aslında bir de edebiyat var. İşte soğuk bir gecede kibritlerini yakarak ısınmaya çalışan bir kız çocuğu ve sokakta kibrit kibrit diye seslenen başka birileri aslında. Şimdi bu birkaç saniyede tükettiğimiz bu küçücük nesnenin arkasındaki emek neden görünmez? Tam da bu kopuk bağların da en temel sorularından birisi. Ve aslında o görmediğimiz emeğin bedelini de kim ödüyor sorusu biraz da bugün şey olacak. COP31'e de biraz buradan bağlamaya çalışacağız. Şimdi kibrit dediğimizde ateşi konuşmamız lazım. Çünkü insanlık ateşi aslında uzun zamandır tanıyor. Yüzyıllar boyunca da işte ateş bir yerde korunup beslenen bir şey ya da işte çakmak taşı, çelik ve kavla emek harcanarak yeniden elde edilen bir şey aslında. Ocaktaki köz söndüğünde de işte komşudan ateş istemek, bir evden ötekine kor taşımak gündelik hayatın sıradan sahneleri. Ama kibritin yaptığı devrim bunun ötesinde ateş üretme ihtimalini küçük bir çubuğun ucuna sıkıştırması aslında. Şimdi bu devrim de 19. yüzyılın ilk yarısında, işte 1820'lerin ortasında İngiltere'de bir eczacı tarafından geliştiriliyor. John Walker sürtünmeyle tutuşan ilk kibritlerden birini geliştiriyor. Ve ardından da gelen 10 yıllarda da kibritin başına daha kolay tutuşan maddeler ekleniyor. Bunların en etkilisi ama aynı zamanda da en tehlikesi beyaz fosfor. Çünkü beyaz fosforlu kibrit her yüzeyde, bir duvarda, bir ayakkabı tabanında dahi yanabiliyor. Ve kullanıcı için büyük bir kolaylık gibi görünüyor. Ama onu üretenler için ise bambaşka bir anlam taşıyor aslında. Şimdi asıl kırılma İsveç'te yaşanıyor. İşte 1840'larda geliştirilen ve 1850'lerden itibaren Jönköping'de fabrikalarda büyük ölçekte üretilen güvenli kibrite ateşleyici maddeler ikiye ayrılıyor. İşte kibritin başında oksitleyici bir karışım kalan ve daha az tehlikeli olan kırmızı fosfor kutunun yanındaki sürtünme yüzeyine taşınıyor. Yani aslında artık kibrit yalnızca kendi kutusunda yanıyor. Bugünkü elimizdeki kibrit ise aslında bu basit görünümün mirasını taşıyor. Aslında 20. yüzyılın başında da İsveç dünya piyasasının baskın üreticilerinden birisi haline geliyor. Şimdi kibriti yalnızca bir buluşlar zinciri olarak anlatmak aslında hikayenin büyük kısmını dışarıda bırakmak anlamına geliyor. Mainz'de Leibniz Avrupa Tarihi Enstitüsü'nde tarihçi Malin Sonja Wilkinson'ın yürüttüğü ve Kasım 2023'te başlayıp 2028'e kadar sürecek bir araştırma projesi var. It's a Match adı. Bu proje 1860 ile 1960 arasında kibrit sanayisini Kuzey Avrupa'dan başlayarak aslında birbirine dolanmış ulus ötesi bir emek ve çevre tarihi olarak ele alıyor. Ve araştırmacılar kibritin arkasındaki ham maddelerin yani işte odunun, fosforun, potasyum kloratın, parafinin ve dünya üzerindeki dolaşımını izliyor tüm bu ham maddelerin. İşte orada fabrika hiyerarşilerine, devletin kibrite koyduğu vergilere, kurduğu tekellere, işçi sağlığına ve üretimin doğayla kurduğu ilişkiye birlikte bakıyorlar. Sordukları soru ise şöyle, bu küçücük nesneyi üretebilmek için nasıl bir dünya kuruldu? Aslında çok da anlamlı bir soru. Tabii bu soruyu sorunca kibrit gözümüzün önünde bir anda büyümeye başlıyor. Ve bir kutuda aslında yüzlerce çöp var. Ve bir fabrikada da günde milyonlarca üretiliyor. Ve aslında her bir çöp bir ağacın gövdesinden kesiliyor. O ağaç bir ormandan geliyor. Kesilmiş, taşınmış, soyulmuş ince tabakaları bölünüyor. Çubukların ucuna sürülen kimyasallar başka fabrikalarda, başka ülkelerde üretiliyor. Kutular basılıyor, etiketleniyor, sandıklara konuluyor. Trenlerle, gemilerle, at arabalarıyla dükkanlara ulaşıyor. Ve bu zincirin aslında her bir insanın, her bir halkasında başka bir insanın emeği var. Ve bu bir kibrit çöpünün ucundaki ateş aslında gövdesinde bir orman taşıyan bir süreci de taşıyor. Şimdi bu cümleyi de aklımızda tutalım.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Belki buradan dilersen yani bu işçi sağlığından hareketle devam ederek yani fosfor ve fabrika arasındaki ilişkide zehirle belki bir tür ilişkiye değinerek fosforu sürekli bir biçimde soluyan işçi ve emeğin tarihine geçelim.
1: Evet, orası aslında hikayenin en karanlık tarafı. 19. yüzyılın yarısında kibrit üretimi Avrupa'da büyük bir sanayiye dönüşüyor ve beyaz fosfor kullanılan fabrikalarda işçiler ağır sağlık tehlikeleriyle yüz yüze geliyorlar. Çünkü fosforun buharını her gün solumak, o buharın içinde saatlerce çalışmak bedende iz bırakıyor. İşte tıbbi literatürde buna fosfor nekrosu deniliyor. Halk ağzında ise kabaca fosfor çenesi olarak ifade edilen hastalık aslında böylece ortaya çıkıyor. Önce diş ağrısı ve diş etlerinde şişlikle başlıyor. Ardından çene kemiğinde iltihaplanma ve doku ölümü gelişiyor. Ve ileri vakalarda kemik çürüyor. İnsanın yüzü biçim değiştiriyor ve çoğu zaman tek çare aslında çenenin cerrahi olarak alınması oluyor. Şimdi aslında bu kadar tehlikeli bir ürün aslında bir yanıyla bakınca. Ama bu zehrin ayakta kalmasının sebeplerinden biri aslında doğrudan tüketicilerin tercihi. Çünkü beyaz şeyle yapılan, fosforla yapılan ve halk arasında lucifer denilen bu kibritler güvenli kibritlerden yani kırmızı fosforlu kibritlerden çok daha kolay yanıyor. Bu yüzden de aslında çok daha kolay şey yapıldığı için, kullanıldığı için bu beyaz fosfor kullanımı daha fazla tercih ediliyor. 1898'de bir Londra gazetesi fosfor zehirlenmesini işçilerin maruz kaldığı en korkunç ve acılı hastalıklardan biri olarak tanımlanıyor. Hastalık öyle ki aslında sadece dişleri ve diş etleri yüzü tahrip etmiyor, beyne kadar zarar verebiliyor. Ve işçi sınıfı arasında tabii diş bakımının da neredeyse hiç olmaması bunu daha da hızlandırıcı bir etken şey yapıyor. Üstelik İngiltere'de de özellikle 1878'de fabrika yasasının kısıtlamaları olmasına rağmen yine de fosfor kullanımı yaygınlaştırılıyor. Tabii bu hikayenin en iyi belgelenmiş mekanlarından biri Londra'nın doğusundaki East End'deki Bow Saint'in de bulunan Bryant May fabrikası. 1880'lerde burası yaklaşık binlerce kişinin çalıştığı devasa bir iş yeri ve kibrit ticaretin hızlıca büyümesi sonucunda aslında işte önemli bir ihracat kalemi, işte evleri aydınlatma ve ısıtmanın vazgeçilmez bir aracı çünkü. Ve piyasada tekel konumunda aslında bu firma ve uluslararası arşivler aslında tam da bu yüzden kötü ücretlerle, kötü koşullarla işin idare edildiğini ifade ediyor. Çünkü şirket bir yandan hissedarlarına yüksek kar payı dağıtırken fabrikanın içinde bambaşka bir tablo olduğu belgelerden ortaya çıkıyor. İşte burada çalışanlar arasında 14 yaşına kadar inen çocuklar bulunuyor. Kibritlerin daldırılması, kurutulması, kesilmesi ve kutulanması gibi işlerin önemli bölümünü kadınlar ve genç kızlar yapıyor. Ve 1898'den kalma bir İçişleri Bakanlığı kaydı da aslında konunun boyutunu ifade ediyor. Fabrikada çalışan 1231 kişiden 83'ü fosfora doğrudan, 644'ü ise dolaylı olarak maruz kalıyor ve bu ikinci grubun da 581'i kadınlardan oluşuyor. Yani aslında kadın emeğinin bu fabrikalarda emek açısından merkezde olduğunu da görüyoruz aslında. Şimdi bu belgelerin bir kısmı hastalığın bedelini de rakamlarla da ortaya koyuyor aslında. 1882 ve 1897 arasında bir raporda fosfor nekrozuna yakalananların %19'undan fazlası, yani neredeyse her 5 hastadan birinin hayatını kaybettiğini ifade ediyor. İşte bu hastaların isimleri de arşivde tek tek tutulmuş. Şimdi ben onları süremiz kısa olduğu için saymayacağım. Yani fabrikada düşük ücretler ve bu düşük ücretlerin bile dahi işçilerin eline geçmediği ve hastalıklı yüz yüze kaldıkları aslında bir ortamdan bahsediyoruz diye söyleyebiliriz aslında. Şimdi bir fabrika grevi var. Ondan bahsedelim. 1888 yazında aslında tüm bu çalışma koşullarına karşı bir itiraz sesi yükseliyor. Yine Bryant May fabrikasında yaklaşık 1400 kadın ve genç kız iş bırakıyor ve birkaç gün içinde de fabrikanın üretimi duruyor ve bu olay aslında bugün May Girls Strike, yani kibritçi kızlar grevi olarak da anılıyor. Şimdi grevin genellikle anlatılan bir versiyonu var. Bu versiyonda merkezde işte Annie Besant diye bir sosyalist Fabian Derneği üyesi bir yazar kadın var. İşte Fabianlar o dönem şirket hissedarlarına dağıtılan yüksek kar paylarıyla işçilerin sefaleti arasındaki uçurumdan rahatsız oldukları için fabrikanın işçileriyle doğrudan konuşuyorlar ve işte ücretlerini, cezalarını, çalışma koşullarını tek tek not ederek bunları Londra'da Beyaz Kölelik adıyla bir yazı olarak yayınlıyorlar aslında gazetede ve başlığı da bilerek aslında abartılı seçiyorlar. Şimdi aslında bir grevi hedeflemiyorlar. Bu üretilen malları boykot etmek istiyorlar. Ama şirketin işçilere yazıyı yalanlamaları için baskı yapması üzerine kadınlar reddediyorlar ve greve gidiyorlar aslında. Şimdi bu grev üzerine çeşitli yazılar var. Ve özellikle işçilerin giderek sertleşen ve sömürücü hale gelen fabrika disiplinine karşı kendi kolektif dirençlerini örgütlediklerini ve aslında bu basının ve Besant'ın bu direnişe duyurduğunu ama direnişin kendisinin işçilerden oluştuğunu ifade ediyorlar. Çünkü bu ayrım önemli, çünkü emek tarihinde özellikle kadın işçilerin tarihi konuşulurken aslında işçileri hep kendi hikayelerinin figüranı olarak ifade ediliyor. Aslında bu hikaye de figüranı değil, tam bir öznesi olduğunu da vurgulamak lazım. Böylelikle tabii sonrasında bununla bitmiyor, toplantılar yapılıyor, işte parlamento yürüyüşler düzenleniyor, grevciler için paralar toplanıyor, işte parlamentoda milletvekilleri işçilerin sesi oluyor, sonra işte çeşitli hareketlerle birlikte aslında grev başarıya ulaşıyor ve sonuçta istediklerini de alıyorlar işçiler ve grevin etkisi de aslında fabrikayı da aşıyor bir süre sonra. İşte 1889'da Londra'da önce gaz işçileri, ardından liman işçileri büyük grevlere çıkıyor ve aslında İngiliz işçi hareketinde bu yeni sendikacılık olarak anılan döneme de bu grevin öncülük ettiği, özellikle literatürde çok da ifade edilen bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan şeyi sormak istiyorum. Yani belki bu çok geniş bir biçimde ifade ettiğin emek gücü, nesne ve devlet tekelinde belki başlangıçta da Osmanlı'da da Cumhuriyet'te de biraz böyle, Batı Avrupa'da da anladığım kadarıyla İngiltere ve Fransa üzerinde de yürüyen süreçte bu ilişkinin, yani üretim ama üretimin bedende yarattığı etkiler ve belki bu zehrin, yani kibrit üretiminin yasaklanması ya da emek süreçlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin bir Fransa örneği var galiba. Çok
1: Evet.
0: şey, istersen ona da değinelim.
1: Evet, Fransa örneğine çok girelim mi emin olamıyorum çünkü süremiz çok az. Türkiye'de de çok enteresan
0: Evet.
1: örnekler var. Oradan biraz Cumhuriyet'ten mi devam etsek diye düşünüyorum. Tabii bu grevin etkileri, bu fosfor meselesi çok, hani işte bu ilk az önce bahsettiğimiz Londra'daki grev öncelikle ücretlere bir itiraz olarak gelişiyor. Tabii ki bu fosfor meselesi gündemleştirilmiyor. Ama Fransa bu anlamda önemli çünkü Fransa bu işçi sağlığı meselesini de önceleyerek, aslında bir talep haline dönüştürerek bir kazanım elde ediyor. O anlamda önemli. Çünkü tam da söylediğin gibi aslında sadece emek gücünün aşırı çalışma, ücret, düşük ücretler değil, aynı zamanda bir işçi sağlığı açısından da büyük bir probleme yol açıyor bu kibrit fabrikaları ve özellikle beyaz fosforun kullanılması, diyerek kısaca cevaplamış olayım
0: Evet, burada tabii
1: sorunu.
0: ki yani önemli şey herhalde 19. yüzyılın üretim, emek ve devlet arasındaki ilişkinin çok özel örneklerinden bir tanesi olması
1: Evet,
0: bakımından ve
1: evet.
0: tabii ki burada özellikle emek gücü sahiplerinin bedenleri üzerinden yaratılan süreç bakımından. Peki, bir
1: Ne
0: müzik
1: kadar
0: arası.
1: ilginç bir nesne değil mi?
0: Evet.
1: Bence müziği sonda çalalım
0: Tamam, peki.
1: istersen. Çünkü süremiz kalmaz diye
0: Tamam, buradan dilersen
1: endişeleniyorum.
0: o zaman
1: Biraz
0: Cumhuriyet
1: Cumhuriyet
0: tarihine
1: dönemine
0: geçelim. Cumhuriyet
1: geçelim.
0: tarihinde
1: Evet.
0: de çünkü fabrikalar kurulacak ve benzeri süreç
1: Evet, o.
0: işleyecek. 1924'te bir inhisar, bir tekelleşme süreci var.
1: Evet, aynen. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kibrit işte aslında sıradan bir tüketim maddesi olmaktan öte bir anlam kazanıyor ve işte yeni kurulan Cumhuriyet'in önünde bir ağır bir bütçe sorunu var ve kibrit gibi sürekli böyle tüketilen bir ürün aslında düzenli bir gelir kaynağı olarak hemen göze çarpıyor. Şimdi Ayşe Erman'ın bir çalışması var. O şöyle diyor, işte 1924 bütçesinin hesapları yapıldığında giderler 140 milyonun
0: Milyon.
1: üzerindeydi. Gelirler ise 129 milyon civarındaydı. Aradaki açığı kapatmak için başka bazı maddelerle birlikte kibrit de devlet tekeline alındı. Şimdi 19 Nisan 1924'te işte Muvazene-i Umumiye Kanunu, yani bütçe kanunu ile kibritin imali, ithalatı, dağıtımı devlet inhisarına bağlandı. Ve işte burada inhisar 24 ile 43 arasında işte 3 aşamadan geçti. Önce işletme ihale kazanan Belçikalı Flandres şirketiyle Türkiye Kibrit İnhisarı Türk Anonim Şirketi'nde 25 yılına verildi. Ve kibrit tekeli aslında 1 Nisan 1925'te fiilen başlamış oldu. Sonrasında da işte devam eden başka işte 28'de feshediliyor. Sonra bir süre kibrit inhisar işletme idaresine geçiyor. 30'lardan itibaren ise Amerikan Türk Yatırım Şirketi devreye giriyor burada. Şimdi 2020 tarihli başka bir çalışmasında bu Ayşe Eryaman'ın bu sürecin halka nasıl yansıdığını Cumhuriyet Gazetesi'nin sütunları üzerinden izliyor ve 24'teki ihale ilanlarında kibrit kutularını Türkiye'nin her yerinde 100 paraya satacağını yazılığını ifade ediyor. Kağıt üzerinde öyleydi ama meclis tutanakları bambaşka bir tablo söylüyor. İşte 26'da Antalya mebusu Resih Bey şirketin kibriti ancak taşıması ucuz olan kıyı şehirlerine gönderdiğini ve iç bölgelerde kibrit bulunmadığı bir kutunun yer yer 25 hatta 50 kuruşa satıldığını söylüyordu. İşte 30 tarihli sözleşme fiyatı doların değerine bağladı diyebiliriz. Şimdi bu hikayenin yabancı sermaye boyutu da var. İşte Ebru Usta 2024'te bir çalışma yapıyor. Oradaki bu yabancı sermaye ağlarını da, özellikle Amerikan Türk Yatırım Şirketi üzerinde şekillenen bu yabancı sermaye ağlarını da çok detaylı bir şekilde inceliyor. Şimdi biz onun detaylarına girmeyelim aslında. Ben biraz bu Sinop'a gelmek istiyorum. Çünkü o da özel bir örnek. Şimdi 20'lerin ortasında kibrit üretimi için büyük bir fabrika açılması planlanıyor. İşte farklı yerler tartışılıyor. İşte Kastamonu, Adapazarı ve başka seçenekler var. Sonunda da Sinop seçiliyor. İşte bunun da nedeni aslında kibrit çöpünün gövdesinde, işte söyledik ya, orman bulunuyor diye. İşte ormanlara yakın olması en büyük sebeplerden birisi. İşte kibrit üretiminde sağlanacak kerestenin sağlanması için Sinop'ta Çangal ve Zindan ormanları ve orada aslında fabrika kurmak şartıyla Belçikalı sermayeli İndisar şirketine ihale ediliyor. Ve 62'de fabrikayı ziyaret eden İstanbul Ansiklopedisi yazarı Behçet Cantok, şirketin Türkiye'nin ilk kibrit fabrikasının civarında Zingal ormanları bulunan Sinop'ta kurmaya başladığını ve bu ormanları işletmek için ayrıca bir şirket daha kurduğunu yazıyor. Yani aslında fabrikanın yeri öyle rastgele seçilmiş değil. Şimdi Sinop Kibrit Fabrikası, şimdi beklentilerin çok büyük olduğu bir yer. İşte şirket 26'da gazetelere yaptığı açıklamalarda kısa sürede kurulacağını, planların Belçika'da hazırlandığını, Belçikalı uzmanların getireceğini ve yaklaşık yarım milyon lira harcanacağını ifade ediyor ve ihracatı karşılayacak gibi bir iddiası da var. Ama fabrika 27 sonunda çalışması bekleniyor ama ilk denemelerde duvarlar çatlıyor. Bence bu çok güzel bir örnek. Makineler üretime geçince de binanın yıkılma tehlikesi beliriyor. O yüzden işte zeminin kum tabakalardan oluşması binanın ağırlığını ve makinelerin titreşimine dayanamıyor aslında ve fabrika sahasında heyelan başlıyor. O yüzden de Sinop fabrikası hiç hayata geçmiyor. Ne oluyor? Sinop'ta yarım kalan hikaye İstanbul'da Boğaz kıyısında devam ediyor. İşte Amerikan Türk Yatırım Şirketi Büyükdere'nin gerisinde işte Bahçeköy yolunun üzerinde eski Nektar Bira Fabrikası'nın arazisini satın alıyor. Ve aslında bu yeri tehlikeden masum, yani heyelan derdi olmayan bir yer olarak Sinop'ta gerçekleştirilemeyen projeyi 30'larda işte inşaata başlayarak 32 Ocağı'nda şey yapılıyor, bitiriliyor inşaatı ve Nisan ayında, aynı yılın Nisan ayında da üretime geçiyor. Ve işte 9 Nisan 32'de de gazetelerde manşet şu: yerli kibritler çıktı diye. Şimdi ilk Türk kibrit fabrikasının kutusundaki etikette çift öküzde saban süren ve başı kasketli bir çiftçi resmi var. Altında ise Arap harflerle şu yazıyor: Türkiye Cumhuriyeti Kibritleri Sinop Fabrikası. Neden? Çünkü 32 yılındayız. İşte aradan 4 yıl geçmiş harf devriminin üzerinden. Kibrit İstanbul'da üretiliyor ama Sinop fabrikası için önceden bastırılmış milyonlarca etiket var ve bunlar heba olmasın diye kullanılıyor. Hiç çalışılmamış bir fabrikanın adı da böylelikle eski bir alfabeyle Yeni Cumhuriyet'in kibrit kutuları üzerinde yaşamaya devam ediyor. Bir de çok çarpıcı bir örnek var, bunu da söyleyeyim. Şimdi Büyükdere fabrikasının kibrit fabrikasına işçi alınacak diye bir 26 Temmuz 1942 tarihli bir haberi var. Ve diyor ki İkinci Dünya Savaşı dönemi, aynı gazetenin birinci sayfasında işte Rostov düştü, ekmek karnesi 4-5 büyük şehirle sınırlanacak, karaborsada fiyatlar sarsılıyor diyor. Son sayfada da kalın harflerle başlık: İşçi alınacak, Büyükdere Kibrit Fabrikası müdüriyetinden. İlanın ilk cümlesi açık: kibrit fabrikası için erkek, kadın ve çocuk işçi alınacaktır. Ardından da şartlar çok ilginç. Aslında bu tabloyu ne kadar güzel ifade ediyor. İşte işçilere iş günlerinde parasız sıcak öğle yemeği verilecek. Ücret yapılacak işin maliyetine göre saat başına hesaplanacak. Erkek işçilere günde 100 ile 170 kuruş, kadın işçilere 75 ile 110 kuruş. Ve üçüncü madde, 12 yaşından 16 yaşına kadar olan erkek ve kız çocuklara günde 65 kuruş. Tabii bütün aslında o gazete haberi çok güzel, detaylı. Bütün o dönemin işte emek rejiminin aslında bütün mantığını tek bir sütuna sığdırmış durumda. Büyükdere Fabrikası'nı da bitirelim, edebiyat kısmına girmeyelim.
0: Evet,
1: Son
0: süremiz
1: olarak
0: doldu.
1: COP31 meselesine kibrit nasıl bağlanıyor diye bir
0: Evet, lütfen istersen bir
1: soruyla,
0: cümleyle
1: evet, bir cümleyle
0: bağlayıp
1: de oraya gelelim. Şimdi aslında kibrit işte hayata zamanla güçlü bir rakip giriyor. İşte çakmak, işte bu rekabet 20'lerden beri hissediliyor. Çakmak kullanımının serbest olması işte kibrit satışlarını düşürüyor ve tekelden beklenen geliri de eritiyordu. İşte fabrikalar açılması, teknolojinin şey yapması vesaire aslında bambaşka bir tabloyu ortaya koyuyor kibritte de. Şimdi gündelik hayat nesnenin aslında gündelik hayattaki yeri küçülürken hikayesini söyledikleri ise daha da büyüyor. Şimdi bu noktada aslında işte bu COP31'de öne çıkan başlıklardan olan yeşil sanayi dönüşümü, döngüsel ekonomi, kırılgan ekosistemlerin dayanıklılığı meseleleri Aslında kibrit kutusunda bu konuşmaları söyleyecek ne sözü var olabilir sorusunu da şey yapıyor tabii bize. Şimdi kibriti iklim değişikliğinin en büyük faillerinden biri gibi göstermek istemiyoruz. Çünkü dönemin koşulları farklıydı. Ama kibritin tarihi bugün aslında o yeşil dönüşüm dediğimiz şeyin içindeki en zor soruyu çok sade biçimde ortaya koyuyor. Bir üretim biçimi dönüşürken onun maliyetini kim taşıyor? İşte bugün Soma'da termik santrallerde tartıştığımız aslında tam da soru biraz bu minvalde şekilleniyor. Kibritin hikayesi de aslında biraz o. İşte yeni bir teknoloji doğuyor, büyüyor, ucuzluyor, herkesin cebine giriyor ama bu ucuzluğun fiyatı etiketine yazılmayan maliyetleri de işçilerin çene kemikleriyle ödeniyor mesela. İşte bir kısmını 14 yaşındaki kızların, 12 yaşındaki çocukların emeği taşıyor. İşte bir kısmını Sinop'un ve dünyanın dört bir yanındaki ormanın ağaçları taşıyor. Daha güvenli teknoloji, beyaz fosforsuz kibrit aslında çok erken bir tarihte mevcuttu. Buna rağmen yine de beyaz fosforun onlarca yıl kullanılmaya devam etmesi teknik bir sorun değil. Aslında ekonomik ve siyasal bir sorun. O yüzden işte üretimden çıkaran şey işte grev yapan işçiler, yazan gazeteciler, tanıklık eden hekimler, düzenleme yapan devletler ve sonunda Berlin'de imzalanan uluslararası bir sözleşme. Bugün de aslında aynı benzer sorularla karşı karşıyayız. Çünkü bir fabrika daha düşük karbonlu üretime geçtiğinde eski teknolojide çalışan işçiler de ne olacak aslında diye sorarak bitirmiş olalım. Süremizin sonuna
0: Evet.
1: geldik. Muhtemelen müzik de çalamayacağız.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Bütün bunların yanında kibrit aynı zamanda belki bir duygu da taşıyor. Sahip olduğu alevle birlikte. Belki çok kısa çalabiliriz diye düşünüyorum. Sevgili Andre'den Şevval Sam'dan Kibritçi Kız
1: O
0: dinleyeceğiz.
1: da çok böyle ikonikleşmiş bir fotoğrafı da aslında andırıyor ve o tabii grev yapan kibritçi kızları da anmış olalım bu şarkıyı
0: Evet,
1: çalarken.
0: çok teşekkür
1: Teşekkür
0: ediyoruz.
1: ediyoruz.
0: Görüşmek
1: Haftaya
0: üzere.
1: görüşmek
0: Hoşça
1: üzere.
0: kalın lütfen.
1: Hoşçakalın.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: şimdi ve burada.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Açık Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba, ben Timuçin Oral.
1: Merhaba, ben Şenolay'la. Teknik Masa'da bugün Selahattin Çolak var. Twitter, Blue Sky ve Instagram hesaplarımız var. Sanat Uzun Bitişik olarak veya İlham Sonsuz Bitişik olarak yazıp ulaşabiliyorsunuz. Kayıtlarımız apaçıkradyo.com.tr ana sayfasında ve uygulamasında bulunuyor.
0: Şimdi bu sezonda bazı sürprizlerimiz olabilir.
1: Demiştik.
0: Mesela evet, bugün de bir sürprizle başlayalım mı?
1: Evet, yeni sezon ilk sürprizimiz. Başka sürprizlerimiz de olacak
0: olacaktır.
1: Ama bugün bizim için de değişik bir durum var. Bir konuğumuz var. Hem de dinleyicilerimizden ve sadık dinleyicilerimizden sevgili Didem Avincan konuğumuz. Hoş geldiniz Didem Avincan.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Bize biraz tanıtsanıza kendinizi.
2: Peki, Didem Avincan ben. Şenol Hanım'ın da dediği gibi sadık bir dinleyicinizim öncelikle.
1: Teşekkür ederiz. Bu bizi çok mutlu
0: evet,
1: ediyor.
0: Evet.
2: Çok şey öğrendiğim programlardan biri. Yani Açık Radyo dinlediğim uzunca bir zaman oldu ama bu programın bende yeri ayrı. Ben bir iç mimarım. Sizinle de tabii konu mimarlık olunca birçok yerde denk düşüyoruz. Dolayısıyla çok şey öğrendim, çok şey kattınız bana. Bunları da konuşurken
0: ne mutlu bize.
2: Yani hani bu şekilde tanışmış olduk. Yani böyle bir iletişim başlamış
1: Radyo
2: oldu.
1: Radyo vesilesiyle. Bize de güzel geri bildirimlerde bulundunuz. Hep yazdıklarınız da bize iyi geldi. Ve bir yerlere yönlenmemizi de sağladı aslında. Onun için de kıymetli bizim. Biz de sizi burada ağırlamak istedik. Ve şehir başka şehirden geldiniz kalkıp buraya.
2: Evet,
1: sırf
2: evet.
1: Bu program için bu çok
0: Samsun'dan
1: kıymetli.
2: Samsun'dan evet.
1: Hoş
2: Samsunluyum
1: geldiniz.
2: Ben. Hoş gördüm. Dediğim gibi İstanbul geçmişim var. İstanbul benim için hani sık sık gidip geldiğim bir kent.
1: Burada okudunuz zaten.
2: Burada okudum ama sizin için ve özellikle bu program dediğim gibi çok kıymetli, yeri ayrı.
0: Yolumuz nasıl kesiştiği biraz konuşsak mı? Yani nasıl başladık kısmını? Çünkü biz aslında ben Engin Bey'le program yaparken
2: evet,
0: de
2: evet,
0: dinleyicilerimizi
2: evet.
0: davet ederdik. Şenol'la beraberken de zaman zaman konuklarımız oldu ama... Biz hep ayna olsunlar istiyoruz dinleyicilerimiz bize. Siz de en sevdiğimiz aynalardansınız. Çünkü
2: sağ
0: hiç sağ olun aksatmıyorsunuz. Şudur budur falan eğrisi doğrusu çok güzel oluyor. Nasıl oldu da ilk buluştuk?
2: İlk sizi Nilay Örneğin Nasıl
0: evet.
2: Olunur podcastiyle. O da çok sıkı takip ettiğim yayınlardan biri. Sizi orada dinledim. Orada tabii... Engin Geçtan'ı bir şekilde hani, daha önce duymuşluğum var ama hiç okumuşluğum yoktu. Sonra baktım ki ne mutlu ki Açık Radyo'da o kayıtlar, arşivler hep duruyor. Ve benim de böyle biraz daha sakin olduğum bir dönem, çok fazla yoğun olmadığım bir dönemdi. O programları dünya haliydi yanılmıyorsam, onları tek tek dinlemeye başladım. Sonra baktım ki daha yeni kayıtlar da var. Sanat Uzun, İlham Sonsuz. Şenol Hanım'la da bu şekilde. Her program bana normalde hep bir iş yaparken radyo dinlerim. Ama bu yani işi bırakıp bir not defteriyle radyo dinlediğim böyle anlar. Aa Şenol Hanım şunu demişti, şunu da not alayım. Çünkü merak ettiğim. Öyle çok sayenizde kitap okuyup film izledim ki hani o notlarla hep birbirini getirdi. O şekilde sizle tanışmış oldum ve yayınlardan sonra da ne konuştuğunuzu, zaten o özetlerinizi o sosyal medyada paylaştığınız anlar, cümleler hepsi çok kıymetli. İnsan ister istemez bir yorum böyle hani aklına başka bir şey getiriyor. Aa bu da vardı diyorsunuz veya şu neydi acaba diye merak ettiğinizi ben bir yerden duymuş oluyorum. Bence buradan devam edebiliriz oluyor. Bu etkileşim güzel. Böyle tanışmış olduk ve siz dediğiniz gibi gün... beraber konuşalım mı?
0: Evet.
1: Evet, iyi ki de öyle oldu.
0: İyi ki demişiz,
1: bizim programı hazırlamamız da öyle oluyor. Bir şey bir şeyi açıyor. Oradan başka bir çağrışım. Sizin dinleyiş sürecinizi biz de bu tarafta yaşıyorduk. Onun için bizim için iyi bir örtüşme oldu.
0: Evet. Siz iç mimarlık mezunsunuz. Yani iç
2: evet.
0: Mimarsınız. Ben eskiden bu konuda çok tartışma var diye hatırlıyorum. Hatta eski mimar arkadaşlarıma kulakları çınlasın siz dış mimarsınız diye takılırdım ben.
2: Hiç sevmezler.
0: Bir o süreci anlatsanız, hala böyle midir bu işler?
2: Şu anda biraz daha farklı, daha çok belki de sosyal medyanın da yine getirdiği şey, daha çok kişinin haberi var. Ben Samsun'dan ayrılırken orada bir mimarlık fakültesi yoktu. Mimarlar da bir iş hanının bir koridorunda çeşitli masaları olan ve şöyle bir projeye ihtiyacım var diye girerlerdi. O projeler hazır olurdu ve bu şekilde paylaşılırdı falan. Yani insanlar mimarların dahi yani bu Samsun özelinde, belki Anadolu'da bilmiyorum böyle mi hepsinde, ama onlardan dahi haberleri yok. Hiç mimarlık aslında çok eski bir geçmişe sahip ama yine de böyle bir şey var. Ha, iç mimarlık bölümü, ben İTÜ'nün ilk mezunlarındanım. Kurulduğu yıl 2002 yılında kuruldu. 2006'da da mezun oldum. Bu sene 20. Yılını kutladı. Yani orada da kurulurken çok kolay kurulmadı. Yani hani böyle İTÜ, Mimar Sinan, bu tür okullarda biraz böyle zor gelişen şeyler, ama sonuçta hep var. Bugün de var belki iç mimar. Ama benim hani size daha önce bahsettiğim, birlikte çalışalım. Neden bir ekip olmuyoruz? Bu çok önemsediğim bir şey benim. Ama çok uzun yıllar ben özellikle öğrenciyken forumlar vardı o zaman. Sitelerin, böyle mimarlık sitelerinin forumları. Çok ateşli kavgalar, böyle konuşmalar. Halbuki elbette çok köklü bir geçmişi var. Ve bir mimar, yani bir tasarımcı başlığı altında her şeyi tasarlayabilir elbette.
0: İlk Mimar Sinan Üniversitesi'nde mi açılmıştı?
2: Öyle olduğunu, evet evet, ben de öyle biliyorum. Yani daha çok dahili tezyinat olması lazım. 1914'lerden beri. Hani sonradan gelişe gelişe, hani bir süsleme ve bir dekorasyon ağırlıklı. Hatta işte o şey konusu da sergide karşılaştığım Zeki Müren ve onun desenleri. O şekilde öğrenmiş oldum. Aa, tezyinat mezunuymuş. Bir yerde hiç meslektaş sayılırız deyip.
1: Ay,
2: böyle.
1: Çok hoş, onu da konuşalım bence.
0: Konuşalım,
1: ama şimdi buluşmamızın şerefine önce bir Didem Avincan'ın seçtiği, rica ettiğimiz ve onun seçerek getirdiği bir parçayı dinleyelim mi? Siz anons,
0: siz
1: edebilir
0: anons
1: misiniz?
0: Edin, evet.
2: Edebilirim, zevkle. Umarım doğru telaffuz ederim. Ludovicos ton anoyon söyleyecek. To dendroke o anemos.

0: Şahane değil mi?
1: Evet.
0: Açık Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Didem Avincan konuğumuz. Bu parçayı da Todendro Kevane Musu da aslında bir parça seçseniz bize dediğimde ben davet ettiğimizde o dedi ki bu parçayı ben çok sevdim. Biz de çok sevdik. Teşekkür ederiz. Bu arada
1: çok
0: bunun
1: mutlu
0: için.
1: Oldum.
0: Bu biz işte bu sezon diyeyim yeni başladığımız bu sezonda Şenol'la şey diye konuşuyorduk. Biz sanatın her dalını konuştuk. İşte sanat üzerine psikolojik sohbetler ya programımızın alt başlığı. Onları yapıyoruz filan. Ya acaba ara ara yolumuz mimarlığa da çıkıyor. Konuştukça sanattan da bahsederken. Yani mimarlık da sanat değil mi aslında filan derken işte sizin şeyiniz geri bildirimleriniz geldi vesaire. Ondan sonra da ya niye davet etmeyelim ki dedik.
1: Bir bilene soralım dedik.
0: Evet.
1: Mimarlık sanat mıdır? Size soralım.
0: Hiç mimar olunca da daha işin sanat tarafıyla ilgili olduğunuzu da düşünerek mimarlık sanat mıdır? Ya da mimarlara da sanatçı denebilir mi falan diye soralım dedik.
1: Evet, size soralım şimdi. Mimarlık sanat mıdır? Biz öyle olduğunu düşünüyoruz ama siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani belki böyle bir cümle söylemeye bilemiyorum. Öyle bir ayrım var ki belki ondan başlamak daha doğru. Bir kere sanat çok uzun bir yol yani tamam. Hani programın adıyla da örtüşecek şekilde. Yani o kadar uzun, o kadar dağılan, genişleyen bir yol ki hani bu yolda mimarlıkla karşılaşmamak bir kere mümkün değil. Yani bir de mimarlık çok hayatın içinde. Hı-hı. En büyük ihtiyacımızı barınmayı, ihtiyaçlarımızdan birini diyeyim, barınmayı konu alıyor mesela ilk olarak. Hani buradan bile başlayacak olsak onu sanattan bağımsız, çünkü her yerde insanların yaptığı, konutlardan başlayıp sonra kentlere, sonra işte büyük planlara kadar, şehir bölge planlarına kadar, yani bu mimarlık her yanında var hayatın. Dolayısıyla sanatla da çok kesişen, yollarının birbirine çıktığı yerler. Birkaç görüş var bununla ilgili. Şahsen ben şuna daha çok yakınım. Yani sanat mimar, yani mimarlık sanat mıdır? Bence böyle derken birilerini de insan böyle hani karşıt görüşler mutlaka var. Bence çok ayrıldığı yerler var sanattan. Hmm. Yani evet, iç mimarlık sanattır, mimarlık sanattır diyemeyeceğim şekilde. Mutlaka kesiştiği, dediğim gibi, yerler var. Ama çok önemli. Mesela şu iki şey var, iki ayak var. Birincisi, sanatçıyı hani içinden geldiği gibi, yani bir şeye zorlamak mümkün olmadığı gibi, mimarı da bu kadar özgür kılan, bir sanatçı kadar özgür kılan durum yok. Yani bir kere bir ikna etme zorunluluğu var,
1: doğru,
2: sanatçı.
1: Doğru.
2: Sanatçı gibi değil, mimarın. Yani sanatçı o sıkıntısını diyelim, belki problemini, hatta bazen ya da sıklıkla öyle olur, umutsuzluğa kapıldığı durumu bir şekilde ifade etmek istiyor, değil
1: hatta
2: mi?
1: Hatta yani neşesini hani, ya da.
2: Hatta neşesini ya da neyse, onu ifade etmek istiyor. Ama bu konuda mesela sizi ikna etmek durumda değil. Ben böyle anlattım.
1: Doğru.
2: Benim, evet. Ama bir mimarın, bir kere bir iş yapıyoruz değil mi? Bir şey üretiyoruz. Fiziksel olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani o projeler, bütün o fikir aşamaları sonunda bir yapıya dönüşüyor. Bu bazen bir köprü olabilir, bazen de bir konut olabilir ya da bambaşka bir şey de olabilir. Herhangi bir tasarım nesnesi de olabilir bu arada, endüstri ürünü de olabilir. Ben sizi ikna etmeliyim.
0: Eski sanatçılar öyle ama mesela Leonardo da Vinci'ye de ısmarlıyorlar portreyi, parasını veriyor.

0: Düşünün yani çok ilimli insanlarmış ya o zaman. Yani sadece mimar ya da ressam değil Leonardo.
1: Tabii.
0: Hani onlarca
1: Hepsi birden.
0: şey var. Evet, Michelangelo öyle. Hani böyle olunca ve eskiden yapılar bu kadar etkili olduğu için insanların aklında tabii ki evet mimarlık bir hatta sanatın yedi dalı işte yedinci sanatta sinema hani onların içinde o sıralamada mimarlık da var
2: Tabii
0: tabii o
2: perisi de
0: listede.
2: var, yedi
0: Evet,
2: periden.
0: ama perisi de var. Evet ama benim şu an yakın olduğum kısım bu. Bir kere çok iyimser ve umutla başlamak var. Çok karamsar mesela distopyalardan konuştunuz, ütopyalardan bahsettiniz. Bu karamsarlık konusu, Hannah Arendt'in kitapları vesaire birçok şey konuşuldu. Mesela ben işe başlarken öyle başlayamam çok karamsar ve umutsuz şekilde.
2: Doğru,
0: Çünkü
2: doğru.
0: bir şeyi daha iyileştirmek üzere var olduğumu düşünüyorum. Veya siz benden bir konuda yardım istemişsiniz. İşin içinden çıkamadık. Birlikte oturacağız. Ben bunun daha iyisini yapabilirim. Bunu da en son Hant Ümer Tekin'den dinlemiştim. Yani zaten bunun için varım ben. Hani o karamsarlıkla devam edemem. O konuda çok şey hissettim Han Bey'in söylediğiyle. Ya evet. Hani biz
2: Ne
0: bu
2: demişti tam
0: heyecanla
2: olarak? Hatırlatır mısınız? Hani umutla yola çıkmak tam
0: evet
2: bahsediyorduk
0: evet bir
2: galiba.
0: iyimserlikten bahsediyordu. Yani bu en son galiba bir kısa kısa söyleşilerin olduğu bir etkinlikti. Şöyle demiş galiba burada aldığım notta okuyacağım. Umut demiş tasarımcıyı sanatçıdan ayıran iyimserliktir. Diye eklemiş. Yani farkı o. Yani benim için sanat ve
2: Doğru.
0: mimarlık arasındaki fark.
2: Böyle düşünmemiştim ben. Şimdi çok doğru geliyor. Yani sanatçı kadar özgür değilsiniz. Hatta başlama noktasında da
0: Evet.
2: siparişe dayanarak
0: Evet.
2: başlanmasından
0: Evet.
2: iyimserlik içermek ve üretmek zorundasınız. Hatta kötü bir şeyi alıp iyimser bir şeye dönüştürmek zorundasınız
1: Biraz
2: sonuç.
1: bizim mesleğe benzemiyor mu? Hani
2: Aa.
1: hem sanat hem zanaat.
0: Yani
1: Tıbba değil mi?
0: benziyor. İçinde
1: Psikiyatriye
0: olmaması
1: daha
0: ha
1: çok.
0: içinde mum olmaması mümkün değil.
1: Değil.
0: Ama ve şurada da belki benzeşiyoruz, belki değil benzeşiyoruz. Bu kural kaide biraz böyle teknik kısım. Bizim mesela birçok yönetmeliğimiz vardır uymamız gereken. Bazı kurallar vardır. Hani onların dışında da yani özgürsünüzdür evet. Belli bölgelerde belki daha özgürsünüzdür. Köydeki arazinizde bir şeyler yaparken belki öyledir ama şimdi kentlerde yaşıyoruz ve o kurallar nasıl oldukları ya da işe yarayıp yaramadıkları tartışılır elbette ama bizleri sınırlayan ve belki de olması gereken bazı şeyler var. Yani bizim piyes dediğimiz mesela en basiti bazı odaların o oda adıyla anılabilmesi için bazı şartları tanımlaması gerekir. Bir salonun bir köşesi 3 metreden işte daha az olamaz gibi. İşte bir mutfakçık yapıyorsanız hangi ölçülerde olmalı veya hiç onları da bırakın. Normalde bir insanın işleyen bir yerde çalışan dediğimiz bir mekanda olabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi lazım.
2: Tam dediğin gibi Timuçin, tıbba çok benziyor bu açıdan. Bilimsel kanıtlar gerekli, bilimsel verilere dayanarak, bir
0: Tabii,
2: bilgiyi
0: evet.
2: kullanarak,
1: O
2: ama o
1: zanaat
2: hastaya
1: olan
2: özel
1: kısmı.
2: bir uyarlama
0: Ha,
2: yapıyorsun. Çünkü
0: evet.
2: unik bir şey, eşsiz bir şey, o hastadan
0: Evet,
2: bir tane var ve
1: evet.
2: onun tedavisi için
1: Ve yaratıcı
2: bambaşka bir şey
1: olmak
2: yapman ve
1: zorundasın.
2: yaratıcı olman, ona da uyarlaman lazım.
1: O da
2: Ama
1: sanat
2: ayağını da
1: tarafı.
2: bilimden ayırmaman
1: Evet.
2: lazım
0: Ve
2: sizin.
0: onu dinlemeniz, mesela şimdi aklıma geldi. Hasta doktor ilişkisinde ben buna çok önem veriyorum. Evet günümüzde ne yazık ki çok vakitleri olmuyor hekimlerin ama bizler de özellikle iç mimarsak hani sıfırdan bir yapı yapmıyoruz. Artık her şey ikinci kullanımına, üçüncü kullanımına hazırlanması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Yeni bir hikayeyle bu yapı belki bu radyo için tasarlanmıştı ama diyelim öncesinde farklı bir binaydı. Şimdi artık radyo olacak diyelim. Onun için bu radyoda kimler çalışacaksa sizi dinlemek, sizin hikayenizi almak. Hani sizde bir öykü alma şeyi vardır ya tıpta. Bence ona çok benziyor. Özellikle iç mimarların şey denir. Yani kendi tecrübemden bu. Bir süre sonra bütün müşterilerinizle arkadaş olursunuz. Ki çoğunda da böyledir. Eğer hani bir şekilde uyuştuysanız. Çünkü en özel şeylere kadar
1: Tabii
0: bazen
1: biliyorsunuz
0: sormanız
1: değil mi?
0: gerekir. Eğer ona özelse sizin uyuma alışkanlıklarınız, yemek yeme alışkanlıklarınız veya veya ne hissetmek istediniz bazen? Tam neden doktorluk muzdarip gibi oldunuz? Değil mi?

0: Evet
1: temelden
0: Yonca.
1: Çalışan mimarlar
0: Bütün
1: da öyle
0: bunları
1: şeyler
0: sormamız
1: yapıyorlar, değil
0: gerekiyor
1: mi?
0: zaten.
1: Yani
0: Evet,
1: siz yaptırıyorsanız da böyle olması gerekiyor. Başka bir yolu yok. Evet. Ama siz bir şeyde demiştiniz ki konuşurken öncesinde, hani bu mesela Carlos Scarpa'nın şiir gibi yerler yapmasına da engel olmuyor falan.
0: Yani hani sanatla, ben sanat değildir'e daha yakınım mimarlığın, ama mimarlık öyle bir şey ki, şimdi söylerken bile çok kıymetli, çok farkında olmadığımız, halbuki çok şeyleri bize sunabilecek, tadına vardırabilecek eylemlerle dolu. Bütün bu, evet, sanat değildir belki, ama bu şeye engel değil. Yani Carlos Scarpa'nın şiir gibi mekanlar yapmasına engel değil. Onun bir konferansı vardı. Hangi yılda?
1: Şiir olabilir mi?
0: Evet.
1: Yerinde.
0: Mimarlık can architecture can be poetry diye.
1: Evet.
0: Mimarlık şiir olabilir mi? Hatta Jalle Erzen'in de onunla ilgili bir yazısı var. Yine galiba V Mimarlık serisinde olsa gerek. O da Abdü Güzer'in çıkardığı bir seri. O kitapta, daha doğrusu o seride, mimarlıkla ilişkide olan her şey, mesela şimdi sanat konuşuyoruz, öyle bir kitap da var işte, sanat ve mimarlık, mimarlık ve sanat, mimarlık ve edebiyat, işte sinema ve mimarlık, ne varsa
1: Evet.
0: orada ben,
1: Çünkü hayatın içinde tabii
0: evet
1: ki.
0: orada ben Scarpa'nın, Jalle Erzen'in Scarpa ile ilgili yazısı, yanılmıyorsam, karşılaştım. Sonrasında biz öğrenciyken de hani birkaç mimar, hani sizde de nasıl tıpta birkaç böyle idol vardır ya, hani şeyler ilk bulanlar belki, hani bilmiyorum, vardır herhalde diye
1: Tabii
0: düşünüyorum.
1: olmaz
0: Olmaz mı?
1: mı?
0: Ha,
1: Doğru.
0: evet. Ya da şu deyince, işte şu konu deyince Kohut gelir akla, ya
1: Evet.
0: da şu deyince Freud'dan bahsederiz
2: Doğru.
0: gibi. Bizde de işte Scarpa çok özel bir isim. Yani herkesin bildiği elbette Mies van der Rohe, işte Le Corbusier, bir sürü isim var, ama böyle,
1: Gulliver,
0: ha evet,
1: başkaları
0: ama
1: var.
0: böyle arada, biraz daha arada kalan. Ama o mekanların hani fotoğraflarına bile baksanız, ki galiba en son Cemal Emdet'in bir kendi fotoğraflarıyla çıkartılan bir kitabı var. Scarpa'nın işlerini hakikaten çok şey dersiniz. Aa,
1: Acayip.
0: bu ha, ya da şöyle, yani mimarlar ya da mimarlık böyle bir şey o zaman. Yani işte o sanata yakınlığı, ya da işte sizin hislerinizle, duygularınızla oynaması, farklı hissettirmesi. Ben bunu çok önemserim. Bunu hissettiğimiz yerlere girdiğimizde özellikle. Çok da üzülürüm etrafımda, hani ne yazık ki öyle yapılar çok olmadığı için, böyle tekil yapılar var tabii ki öyle gösterilebilecek, ama çoğunluğu genelde kutulardan ibaret olduğu için. En basite şu olmuştu, bunu örneklediğim. Bir arkadaşım karı koca geldiler, benle işte sohbet ediyorlar. Yeni de evlendiler, işte yeni bir evlerini yapacağız, tamam, birlikte konuşuyoruz. Evin kabuğu tabii ki bir apartman dairesi, hani içlerine onların evi diyeceğimiz bir şeyi bir şekilde adapte edeceğiz, tamam. Ama dedim ki, mesela banyonuzda, dedim, pencere var mı? Biliyorum olmadığını. Bir menfez var büyük olasılıkla, bir hava boşluğuna bakıyor. Yok dediler. Düşünsenize dedim, banyonuzda bir pencere olsa, istediğiniz kadar bir mahremiyet sağlanmış olsa, ama gün ışığı alıyorsunuz ve hava alıyorsunuz en güzeli. Doğal ışık ve doğal havalandırma ile havalanıyor. Dolayısıyla küf, nem olmayacak vesaire. Anlatırken, ay ne kadar güzel bir fikir bu dedi. Didem, nasıl fikirlerin var senin böyle? Dedim ki, bu benim fikrim
1: Benim
0: değil.
1: değil, evet.
0: Yani bu mimarların yapabileceği, bizim için yapabileceği,
1: Zaten
0: gayet
1: yapmak
0: zaten
1: istedikleri
0: yapmak
1: muhtemelen.
0: istediği, ama birçok açıdan çok uzun bir konu o, neden olmadığı. Ve böyle bir durum, bunu bilmediklerini, bu hakka sahip olabileceklerinin farkında değiller. Bu beni üzdü. Şeyi hiç demedim bile. Yani hani o size daha önce bahsettiğim, yattığınız yerden çatı
1: Gökyüzünü
0: ışıklığıyla
1: görmek.
0: gökyüzünü izleyebilirsiniz. Ya nasıl yani? Hani bu, ama eskiden vardı. Yani dikkat
1: Nerede var biliyor
0: edilirdi.
1: musunuz? Dünyanın en şahane banyosu nerededir sizce?
0: Ay bilemedim şimdi. Yani herkese
1: Bilmem.
0: göre değişir tabii.
1: Değişir ama bence bunu söylediğimde birçok insan kabul eder herhalde. Beylerbeyi Sarayı'nda.
0: Ah
1: Beylerbeyi Sarayı'nın ikinci katında
0: evet.
1: Boğaz manzaralı
0: Çok güzeldir.
1: bir banyo var. Ve
0: Sekisi vardır
1: evet,
0: böyle.
1: hatta içeride şimdi yeni olan şey daha 1900'lerin başında var. Bu her taraftan fışkıran suların olduğu
0: Tabii,
1: duşlar onlara ne deniyor bilmiyorum.
0: evet. Masaj
2: Bilmiyordum
0: yapan
2: ben.
0: normalde. O banyo sekisi, yani hamam sekisi diyeyim daha doğrusu, öyle güzel bir pencerenin dibindedir ki benim için çok özel bir şey söylediniz şu an. Çünkü Beylerbeyi Sarayı'nı çok güzel bir şekilde ve özel bir şekilde gezmiştim. Orada çalışan ve bizim sanat tarihi hocamız 3 kişilik bir grup halinde normalde hiç gezilemeyecek yerleri bize gezdirmişti. Girilemeyecek yerlerini. Mesela o Beylerbeyi Sarayı'nın o bahçesinde, normalde galiba açık değil, kot kot, set set,
1: evet,
0: bahçeler
1: orası
0: arka vardır.
1: Tarafı,
0: evet.
1: Açık şimdi.
0: Şimdi açıksa, o dönemler açık değildi. Orada çok güzel bir sergi, Alvar Aalto sergisi olmuştu. Çok ünlü bir Finlandiyalı mimar. Çizimlerinden oluşan bir sergi, yine çok eski, ben öğrenciydim. Ve Beylerbeyi Sarayı'nın, evet,
2: olmuş.
0: Çok güzeldi o bahçeleri, çünkü bizim sanat tarihi öğretmenimizin, hocamızın öğrencisiymiş ve bize nerede gizli saklı şey varsa hepsini gezdirmişti. O banyonun da detayları ilginç.
1: Ve
0: nereden
1: Sultanahmet sürgündeyken, düşünün, o sarayda Boğaz'ı seyrederek, o duşla,
0: evet.
1: duş alarak, evet. Yani kolay bir iş değil bir yandan da. Bu arada şey ilgimi çekti. Siz Carlo Scarpa'dan söz edince ben de bir bakmıştım. Hı-hı. Çok ilginç bir mimarmış,
0: evet.
1: Meğerse.
0: Venedikli
1: ama Japonya'dan da ve bu peyzajdan da çok etkilenmiş. Hı-hı. Enteresan bir adam. Aykırı da bir tip. 1900'lerin başında doğup 1078'de filan ölmüş. Hı-hı. Galiba. Aykırı bir tip bir yandan. Benim en çok dikkatimi çeken aslında mimarlık okurken İtalyan hükümeti tarafından yürütülen o mimarlık sınavına girmeyi reddetmiş. ilginç bir şekilde ve resmi olarak mimarlık yapmasına da izin verilmemiş bir süre. Ama daha bana çok ilginç gelen ölümü sonrasındaki defin hikayesi, detayı.
0: Onu
1: gördüm. İşte Arkitera'da mimarlığı en ince detaylarından bütününe değin bir sanatkar inceliğiyle ele alarak sanatsal bir boyuta ulaştıran Scarpa'nın mimarlığı temasını sınır, algı, ayrıntı, ölçü, bezeme sanatı oluşturuyor falan diye yazmışlar. Öyle bir makale buldum. İlginç olan bu adamın ünlü bir İtalyan işte soylusu denir mi onlara, ne deniyor bilmiyorum. Mezarlığını,
0: evet,
1: yapmış.
0: Evet.
1: Brion mezarlığı. Brion mezarlığını kendisi tasarlamış. İlginç bir tasarımmış o da. Böyle içinden sular akan,
2: evet,
1: plan.
2: Evet, evet. Sen söyledin, Timuçin baktım ve çok çok güzel. Ben orada yaşamak,
1: evet,
2: isterim. Ben. Çok güzel bir mezar. Mezar yani denemez.
1: Şairane.
2: Şairane, gerçekten öyle.
0: Evet, orada öyle bir durum var hakikaten.
1: Japonya'dan etkilenmişliği de böyle enteresan bir şekilde Japonya'da ölmüş zaten. Trajik bir kaza sonucu ölmüş. 72 yaşındaymış, şantiyede.
2: İş başında.
1: İş başında düşmüş merdivenlerden. Evet. Mimari detayını inceliyormuş bir merdivenin. Maalesef orada ölmüş. İlginç bu, bana ilginç gelen kısmı şurası. O mezarlığa gömülmüş Brion'a ama kenarına bir yere gömdürmüş vasiyetiyle kendisini. Yani çünkü asıl Brion'un ısmarladığı bir mezar merkezde olmamalı diye. Hem de bir yandan sanki kenardan izleyecek gibi.
0: Çok ilginç. Aklıma neyi getirdi?
1: Ve de dikine gömülmüş.
0: Aa, onu bilmiyordum.
1: Sizin aklınıza ne geldi?
0: Şu an siz konuşurken aklıma şey geldi. Süleymaniye'nin, yani Mimar Sinan'ın mezarı da daha yani o Hazire'den ayrı bir yerde galiba, yani o cami, yani eserinin olduğu yerde yine yakın, yani çok çok ilginç.
1: O da aslında şeyi Haliç'i görebilecek şekilde tasarlanmış fakat önüne sonradan binalar yapılmış,
0: tabii,
1: açıldı,
0: evet,
1: mı,
0: evet,
1: bilmiyorum, açılmaya çalışılıyordu. Onun gibi dikine gömülmüş, dikine şövalyeleri dikine gömerlermiş eskiden. Evet, zırhlarıyla beraber. Koruyucu olmayı sürdürsünler diye.
0: Aa, çok ilginç.
1: Brion'un da oğluna vasiyeti dikine gömülmesiymiş. Hem Scarpa'nın Brion mezarlığını görecek. Hem de ayakta bir yandan onlara saygı gibi ama bir de ölüm karşısında eğilmiyorum. Gibi bir şeyle ağırlaştı mı konu biraz?
2: Konu ağırlaştı, evet, ama güzeldi. Ben
0: ama
2: dedim
0: çok, evet,
2: çok güzel mezar.
0: Ilişkili.
2: Ben söylüyorum.
1: O zaman
2: paylaşalım da onu.
0: Hissediyoruz işte. Yani.
2: Bence
1: müzik
2: bir parça
1: verelim,
2: hafifleyelim.
1: Tamam.
2: Mezarlık da gibi oldu.
1: Casey Musgrave'den dinleyelim o zaman, The Architect.

0: Apaçık Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Şenolay'la ve Timuçin Oral'ın bugün bir konuğu var, Didem Avincan. Mimarlık ve sanattan konuşuyoruz. Mimarlık sanat mıdır derken güzel bir yere geldik, hatta şiir olabilir mi derken. Siz bize daha önce Gaston Bachelard'ın Mekanın Poetikası'ndan bahsetmiştiniz. O konu bence
1: Evet.
0: çok ilginçti. Biraz ondan konuşalım mı?
1: Benim de çok yeni sayılır tanışmam. Zannediyorum Nevzat Sayan'ın coğrafi bir mesele olarak mimarlık kitabında bir yerde geçiyordu. Ben de isim olarak duymamıştım daha önce. Ama mekanın poetikası da hani beni oku der gibi
0: Tabii çok
1: bir,
0: güzel
1: değil mi
0: isim.
1: Gaston
0: Tam şimdi
1: Bachelard'ın yani.
0: konuştuğumuz şeydi.
1: Evet. Ben de hevesle aldım tabii. Hatta şöyle bir şey. Aa dedim, işte çeviren kimmiş? Alp Tümertekin. Kim acaba falan. Meğer Mimar Han Tümertekin'in de kardeşiymiş. Ya da abisi olabilir. Yani bu kadar da birbirine girift, böyle bir hani
0: Değil
1: bir
0: mi?
1: mimardan bir isim öğreniyorsunuz. Onun çevireni farklı. O da sevdiğiniz başka mimarın
0: O da
1: ilişkide olduğu.
0: ahan ödüllü bir
1: O da
0: mimar oluyor
1: evet, o
0: falan.
1: da
0: Evet.
1: evet, öyle benim için çok özel bir yeri var. Şöyle kitabı elime aldığımda dedim ki, bu hem hacimli de bir kitap. O kadar zor içine girdim ki, ya bunun Türkçesini okurken böyleyim. Kim bilir bu Fransızcadan çevirirken neler yaşamıştır Alp Bey diyebileceğiniz. Öyle bir kitap, genelde öyle kitaplar şey yapar ya sizi. Bırakayım, tamam 5 dakika sonra tekrar bakarım ya da yarın bakarım. Onun yerine kitabın öyle bir özelliği var ki, evet belki mekan, belki kelimeler sizi içine çabuk alıveriyor. Yani hem böyle bir korkutan bir başlangıç, ama okudukça sanki okuduklarınız, hani o sıkıldığınız ya da böyle zorlandığınız yer geçmiş, o bir şeyin içine girmişsiniz ve hep orada kalmak istiyor musunuz gibi. Kitabın ara ara başlıkları, yanlış olmasın, ev ve evren, mesela kabuk, köşeler. Bunlar sizi daha çok çekiyor bir mimar olarak hani, ama hem bu fenomenolojilerden bahsetmeleri, yani isimler, mesela Jung'dan bahsettiği bir bölüm var, Jung'un kendine inşa ettiği evden, oradan oraya geçişler, hani siz hep çağrışımlar dersiniz, sanki onun da yazısı ve bizimle sohbet eder gibi farklı bir dili var Gaston Bachelard'ın, hani böyle yazarken hani şuna burada bakmıştık, buna da burada bakalım der gibi. Mesela Jung'la ilgili, Jung'un daha doğrusu Jung'dan tamamıyla aldığı bir alıntı var. Onu yanlış olmasın, şöyle okusam olur değil mi?
0: Lütfen, lütfen.
1: Peki, insan ruhunun yapısıyla bir evin yapısını karşılaştırıyor Jung. Yani hani evet, konusu onun malzemesi insan ve insan ruhu. Verdiği hani, daha doğrusu hepimizin anlayacağını belki düşündüğü o zaman Jung'un da örnek, hani bir konut. Çok özeldir konut da, hani yani ev dediğimiz kavram da insan için. Önümüzde keşfedilmesi ve açıklanması gereken bir yapı var. Bu yapının en üst katı 19. yüzyılda inşa edilmiş, giriş katı 16. yüzyıldan kalma. Konstrüksiyonu ile ilgili olarak yapılan titiz bir inceleme, bu yapının 2. yüzyıldan kalma bir kulenin üstüne inşa edildiğini ortaya
0: Çok güzel.
1: koyuyor. Mahzende Romalılardan kalma temellere rastlıyoruz. Tabi bunları düşünürken bir insan ruhundan
0: Evet
1: bahsettiğimi de bir
0: evet
1: yandan
0: tabii doğru.
1: düşünelim. Mahzende Romalılardan kalma temellere rastlıyoruz. Mahzenin altında ise içi toprakla dolmuş bir mağara var. Bu toprağı kazdığımızda üst katmanda çakmak taşından yapılma araç gereceği, daha derin katmanlarda da buzul çağına ait bitki örtüsü kalıntılarına rastlıyoruz. Ruhumuzun yapısı da işte aşağı yukarı buna benzer demiş.
0: Çok
1: Şimdi
0: güzelmiş.
1: böyle bakınca bir şeyde benzetme için kullanılan ev kavramının da derinliği, tabii ki insan ruhunun derinliği tartışılmaz, o sizin
0: Bu
1: konunuz.
0: aslında Jung'un Freud'la birlikte Amerika'ya seyahatindeyken gördüğü bir rüya. Ev rüyası.
1: Aa.
0: Evet, muhtemelen de analizini Freud yapıyor. Freud'a anlatıyor çünkü bu rüyayı. O birbirlerinin rüyalarını yorumluyorlar ya. Ve muhtemelen kendi kuramının temelini attığı,
1: Bir
0: oradan
1: yer.
0: başlıyor olsa gerek, ev rüyası diye bilinen bir şey bu. Evin üst katı bilinç düzeyini temsil ediyor aslında ve persona karşılığı Jung'un, yani görüneni, dışarıdan görüneni, dışarıya gösterdiğimizi temsil ediyor. Giriş katı kişisel bilinç dışı.
2: denilebilir. Yani o da bizim bildiğimiz ama hemen yüzeye çıkmayan, görünür hali ancak işte içine girilince görülebilen kısmı. Dağ altta mahzen var ki o gölgeye, meşhur Jung'un gölgesine karşılık geliyor denebilir. Evet, çok dağ altta da o bahsettiğiniz eski temeller, Bizans ya da neyse daha eski temeller
0: onlar
2: var. Onlar da kolektif bilinç dışı tabii. Yani çünkü hani herkesin ortaklaştığı şey. Jung'u da belki Freud'dan da ayıran o. Mahzenin zemininde bir kapak bulup oradan da içi toprak dolu kapkaranlık bir mağaraya iniyor rüyasında. İndiğini söylüyor. Orada kafa tasları falan da görüyor hatta. O da eski medeniyetlere ait çürülmüş insan kafa taslarını falan buluyor. Belki burası daha çok kolektif bilinç dışı.
1: Evet, evet.
2: Mahzen olan bilinç dışı da burası kolektif bilinç dışı.
0: İç mimarlık da, pardon lafını kestim ama iç mimarlık bunun neresinde duracak o zaman? Çünkü soralım. Bu alanların her biriyle ayrı ayrı ilgileniyor aslında.
2: O zaman soralım konuğumuza.
0: Yani nereden geliyor duyu konuşmuştuk daha önce Didem Hanım'la.
2: Dekor, yani daha çok dekordan geliyor
1: evet,
2: ama.
1: Evet, yani dekorasyon kelimesi aslında yani Fransızca, Latince kökenini de koruyarak gelmiş bir kelime. Süsleme, bezeme. Anlamında. Yani tiyatroda da dekor deriz ya, artık gerçek olmayan aslında bir şeyden sonradan yapılmış.
2: Ama tiyatroyu da var edemez.
1: Evet, evet, evet. Ama o an için yapılmış, evet. O oyun için yapılmış. İç mimarlık, ben şöyle düşünüyorum. Yani o kadar mesela yurt dışında da interior design diye geçen yerler var. Interior architecture diye geçen üniversitelerde bölüm ismi olarak. İç mimarlık bizde var. İç mimari ve çevre tasarımı diye bölümler var. Mesela Hacettepe'de öyleydi yanlış anlamıyorsam, hatırlamıyorsam. Yani bizde hani Mimar Sinan'dan bahsettik. Tezyinat olarak başlayıp sonradan iç mimarlık bölümüne. Yani Mektebi Sanayi Nefise-i Şahane o zamanki adıyla. Daha sonra işte değişiyor. Evet. Ve iç mimarlık veya insan ruhu diyecek olursak, evet, en çok bu sorularla karşılaştığımız ya da insanı, ya da biz tabii müşterimiz diyoruz ama hani artık o bir yerden sonra karşımızdakini tamamıyla okumaya çalıştığımız bir yere gidiyoruz. Eğer konut çalışıyorsak, dediğim gibi her yanıyla, eğer açıksa, bir de ondan bu öyküyü alması var. Yani ben mesela, kimisi sorular sorar, ne istediklerini. Artık çok kolay mesela, insanlar bize Pinterest ya da farklı bir medyalardan fotoğraflarla geliyorlar. Ben ilk başladığımda öyle değildi. Kendime bir teknik geliştirmiştim mesela. Bir iki kare hazırlardım. Birbirinden farklı görseller. Bir iç mekan görseli olmak durumda değil. Hangisi hakkında ne hissettiğini sorardım. Neyin neden yakın hissettiğini. Oradan sanki daha rahat ederler gibi. Mesela arkadaşlarıma şey sorarım. Herkes bana hani eğer eşlerse sevdiği, en çok sevdiği kitabı, belki filmden bir sahneyi ya da bir şiiri. Şimdi düşünüyorum da hep de sanatla ilgili gitmişim soruları. Hani yani sanattan yardım alarak öyle gidip.
2: Projektif test gibi
1: malzemeyi öyle. Çünkü söylemesi çok zor oluyor. Ben diyor bilmiyorum iç mimarlık. Bilmek durumda değilsin diyorum. Hani eğer öyle sorarsam hani ne tür mekanlar sevdiğini tarif etmesi çok zor.
0: Yok, çok doğru, o jargonu yok.
1: Ama hani ne rengi sevdiğiyle bile başlayarak bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Veya bir anısını anlatırkenki hali size ipuçları veriyor. Bambaşka şeyler çıkıyor. Kendi de bilmediği, keşfetmediği şeyler.
2: Bu arada şeyden bahsederken, sanayi nefiseden ya da işte güzel sanatlardan, bir az önce de söylediniz Zeki Müren bağlantısından, Zeki Müren'in oradan
1: güzel
2: mezun olup yaptığı şahane şeyler
1: evet,
2: vardı değil
1: mi? Evet, beni çok şaşırtan bir şeydi. Galiba onun adına yapılmış büyük bir biyografik bir sergiydi. Bursa yıllarından hani başlayıp o dönemden sonlarına kadar, tabii ki o hayat örgüsü içinde. Bir de baktım ki bir yerde bir de böyle desen merakım vardı. Hani nasıl yapar insanlar bu kumaşları ya da yani o örüntüyü oluşturmak nasıl olur? O merakım olduğu için belki dikkatimi çekti. çok güzel eşarplar, kumaşlar, üzerine desenler ve o da, ve isimleriyle birlikte böyle.
2: Her birinin ismi
1: evet,
2: var.
1: Evet, her birinin ismi var. Herhalde diyorum kendi kendine yaptı. Hani çünkü kıyafetlerini hazırladığını falan biliyorum. Ama bunlar bir başka. Bir de baktım ki çok erken dönem, meğer öğrencilik işleriymiş ve tabii, o dahili tezyinat bölümünden mezunmuş.
2: Şimdi, Bodrum'daki evinde var onlar. Olağanüstü
1: ben görmedim.
2: Şeyler.
1: Evet, bahsetmiştiniz. Arkadaşlarım da hep söyler. Hatta kuzenim bana fotoğraflarını göndermiştir, paylaşmıştır. Hani sevdiğimi de bildiği için. Çok istedim ama denk gelemedim. Ama orada birçok o sergi için getirilmişti onlar. Öyle olunca bir heyecanlandım. Hatta hani size dedim, Allah Allah, biz şimdi meslektaş mıyız?
0: Evet, öyleymişsiniz.
1: Hemen kendime de bir pay çıkarıp burada böyle. Çok özel bir insan ve bu kadar böyle bir
2: sanat
1: şey bakması.
2: Sanat güneşi ne kadar hak edilmiş bir
1: çok,
2: dakika,
1: çok,
2: değil mi?
1: Çok çok yani evet. Halı desenlerinden tutun da yani kumaş desenlerine. İnsan şaşırmıyor sonra o gördüğünüz, o görseli yakalamak.
0: Kendisini de o şekilde yaratmış.
2: O zaman burada olmazsa olmaz bizim Sanat Uzun İlham Sonsuz programlarımızda olduğu için hem de buluşmamız şerefine.
1: Aha,
2: bizim de çok sevdiğimiz bir parçayı dinleyelim ama siz anons edin.
1: Hangisi?
2: Elbet
1: acaba?
2: Bir gün buluşacağız.
1: Aa, evet, oydu değil mi? Elbet bir gün buluşacağız. Zeki Müren.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

0: Sanat Uzun İlham Sonsuz programında Zeki Müren'i dinledik. Zeki Müren'in evinden de bahsettik. Bodrum'daki evinde yatak odasında karşısında kocaman kendi resminin olduğu bir yatak odası var. Şeyi konuşmuştuk, insan yattığı yerden hı hı. hani nereye bakar?
1: Evet, evet.
0: Gökyüzüne de bakabilir, tavanda bir pencere olsa.
1: Evet, yani hoş bir şey olsa
0: Turgut
1: gerek.
0: Turgut Uyar'ı da hatırlıyorum burada şimdi, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, göğe bakma durağı. Yani ben onu şöyle hatırladım. Daha doğrusu bir şekilde ilişkilendirdim. Çünkü tesadüf bir belgesel izlerken James Truel adlı bir sanatçıyla karşılaştım. Onun çeşitli yerlerde var. Yani sergi salonlarının dışında da doğada da bazı mekanlar tasarlamış. Tavanda farklı yırtıklar var ve gidiyorsunuz yatarak ya da işte uzanarak ya da oturarak oradan gökyüzünü seyrediyorsunuz. Bulutların hareketini,
2: Mükemmel.
1: ışığı, hızı, her şeyi hissedebiliyorsunuz. O da birden hani göğe bakalım deyince aklıma Turgut Uyar.
0: Değil mi?
1: Acaba onu sanki birbirlerinden haberdarlarmış gibi onu getirmişti aklıma.
0: Evet, aslında şair psikiyatristler olduğu gibi şair mimarlar da olsa gerek mi?
2: Mutlaka vardır.
1: Yani evet, Bektaş'ı hatırlamadan.
0: Cengiz Bektaş'ı.
1: Evet,
0: var
1: yani,
0: tabii ki.
1: Dediğim gibi her şeyi bilmemize gerek yok ama elimizdeki o bilgiyi, bildiğimiz şeyleri koruyup onları yorumlayabilmek çok önemli. Cengiz Bektaş'ın benim hani söz söyleme hakkım yok ama onunla ilgili bunu çok iyi yapanlardan biri hani.
0: Yansıtıyor mu şiirine mimarlığını?
1: Yani,
0: var mı öyle bir şiiri
1: yani
0: bildiğiniz?
1: Yani evet, bir şiir söyleyebilirim. Onun şiir kitabı var.
0: Söylesenize.
1: Yanılmamak adına şöyle notuma bakarak eğer seslendirebilirsem düzgün. Varmak Bütüne şiirin adı. Taş, taş değildi. Duvar, duvar. Kapı değildi yalnızca. Kapı değildi kapı yalnızca. Her şey varsa öteki var diyeydi. Bütünde her biri dengedeydi. Ve hiçbiri alıp başını gitmediği için ve hiçbiri gözünü yalnız kendine çevirmediği için hep birlikte vardılar, bütündüler.
0: Şahane.
1: Kusura bakmayın bazı.
2: Çok güzel.
0: Ya, çok güzel.
2: Yani tanımasan da bu mimariyle bir ilgisi olan biri yazmış bu şiiri diyebilirim.
0: Ne kadar insan,
1: çok özel bir insan.
2: Çok güzelmiş.
1: Çok güzel bizim için de.
0: Yani işte zaman zaman konuşuyoruz. Siz de bize daha önce yazmıştınız bu Adel Tüter'in cam evi meselesini.
1: Evet,
0: işte
1: evet,
0: psikanaliz
1: evet,
0: orada devreye giriyor. Ya da işte Frank Lloyd'la ilgili, Wright'la ilgili bir takım
1: Philip Johnson'la ilgili
0: yorumlar
1: çok
0: var, değil mi?
1: İlginç meseleler.
0: Evet.
2: Daha çok konu var ama programında
0: evet,
2: bir sonu var.
0: Sonu var, evet. Yavaş yavaş oraya geldik. Bir de zaten her şeyi de psikanalize ya da işte psikolojize etmemek de gerekiyor. Çünkü
1: ben de mesafeliyim
0: evet,
1: o konuda biraz. Evet,
0: evet, lütfen. Evet, yani... Hakan hatta bizim Dikensiz Gülbahçesi podcastinde bahsetmişti.
1: Evet.
0: Erik Kandel bir psikiyatrist, nörobilimci.
1: O başlattı zaten benim bu inceleme merakımı.
0: Hmm.
1: Evet, evet.
0: Yani bilimden kopmamak.
1: Evet, evet. İndirgemek tamam ama...
0: İndirgemek açıklamak için
1: evet,
0: iyi bir şeydir.
1: Nasıl sınıflandırma
0: i̇ndirgemek,
1: ihtiyacımız
0: tabii,
1: var dediğimiz
0: İndirgemek gibi. Pozitif bilimlerin ihtiyacıdır da... Ama işte açıklama yetmiyor. Sizin alanınızda da öyle ama bizim alanımızda tamamen öyle. Açıklamaya daha çok ihtiyacımız var. Açıklama da indirgeyerek asla olmuyor
1: evet,
0: tabii.
2: Daha konuşacak
0: çok
2: şeyimiz
0: var. Çok veciz oldu. Burada
2: var.
0: Duralım.
2: Bence güzel oldu. Yani aklımızdaki soruları da sorduk ve bir bilene sormuş olduk.
0: Evet.
2: Bu iyi
0: ama
2: bir
0: bu
2: şey.
0: Mimarlık sanat meselesi burada durmaz bence. Biz
2: yok,
0: daha
2: başlamış
0: çok
2: olalım biz buradan.
0: Çok fena, evet.
2: Bir sürü şeyimiz var aklımızda, notlarımız ama bugün de sanat uzun.
0: Gaudi dedik, konuşmadan olur mu? O akla
2: olmaz.
0: Kim
2: bilir İlham
0: neler
2: sonsuz
0: getirir.
2: Zaten
0: İlham
2: oradan
0: sonsuz,
2: da gelecek
0: tabii.
2: Ama bu program için kalkıp bize konuk olan ve uzaktan gelen
0: ta Samsun'dan
1: çok
0: gelip
1: büyük büyük büyük bir keyifti.
0: Çok
1: anlatamam.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili heyecan ve keyifti.
0: Çok
2: eski dinleyicimiz
0: ederiz.
2: Yeni program konuğumuz.
0: Evet.
2: Didem Avincan'a çok teşekkür ediyoruz. Teknik masada Selahattin Çolak'a da teşekkürler.
1: Teşekkürler.
2: Başka bir programda görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Olea Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleasilisya.com.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
13: Stop the first for my honey and I.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ensar Altun'a teşekkür ederiz.
14: Harici bellek.
15: Şarkılarla dünya tarihi.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek yayında bugün 350. programla huzurdayım. Ben Deniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Bugün 10 Ekim, hafızalarımıza bir katliamla kazınan tarih. 11 yıl önce bugün DİSK, KESK, TTB, TMOP, HDP ve pek çok örgütün katılımıyla Ankara'da düzenlenen Emek Barış Demokrasi mitingi patlayan iki bombayla kana bulandı. Resmi rakamlara göre 104 kişinin hayatını kaybettiği, 500'ü aşkın insanın yaralandığı bir katliamdı bu. Memleket tarihindeki en kanlı saldırılardan biri. Aynı yılın 20 Temmuz günü Suruç'ta patlayan bombadan sonra yüreğimizi yakan ikinci katliam. Suruç saldırısı 33 arkadaşımızı aramızdan almıştı. Gencecik insanlardı. Oradaki çocuklara oyuncak götürmüşler. Yıkılan kombiniye kreş yapmak için gitmişlerdi. 2015 yılının 10 Ekim gününden kalan bir Ruhi Su türküsü. Artık ne zaman o türküyü dinlesek Ankara Garı'nın önünde patlayan bombaları hatırlıyoruz. Çünkü tam da ilk bombanın patladığı anda insanlar bu türkü eşliğinde coşkuyla halay çekiyordu.

Ruhi Su ve Dostlar Korosu'nun başlattığı türküyü grup yorum tamamladı. Ellerinde pankartlar aslında bir başka saldırıyı Kanlı Pazar olarak tarihe geçen ve 1969 yılının 16 Şubat tarihinde Taksim Meydanı'nda düzenlenen 6. Filoyu protesto mitingine yapılan saldırıyı anlatıyordu. 1977 yılında yayınlanan Sabahın Sahibi Var başlıklı albümde ilk kez dinleyici karşısına çıkan bu türkü yakın dönemde Athena konserlerinde de yerini buldu. Topluluğun repertuarına aldığı, her konserinde seslendirdiği türkülerden biri bu. Az önce söyledim, sadece Kanlı Pazarı değil, 10 Ekim katliamını da unutmamamızı sağlayan, her koşulda bize hatırlatan türkülerden.

Yaren türküsü, akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü, siperden sipere ateş tokuşturanlar, karanlıkta dem tutan

Aman, dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Biz insanlara yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına. Biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

Kafaları karanfilim, Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karanfilim, dost dağları karanfilim, Mars söylemeden ölmek

0: Zagreb'lik söyle. Zagreb radyosunun Dalili Marlen türküsü. Dost dağlar karanfilim, dost dağlar karanfilim. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağlar karanfilim, dost dağlar karanfilim. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: 10 Ekim aslında sol camiada bir dönem umudun simgesi olarak anılan bir tarih. 1965 yılında bugün yapılan seçimlerde ilk kez bir Sosyalist Parti meclise girmiş. Sonrasında yaptıkları muhalefetle ortalığı çalkalamıştı. Türkiye İşçi Partisi yani TİP, Süleyman Demirel'in Adalet Partisi lideri olarak kazandığı bu ilk seçim ve sonrasında onun karşısına dikilen güçtü. Bu seçim aynı zamanda müzikli propagandanın da yapıldığı ilk seçim. Sözleri ve müziği Erdem Buri'ye ait Yarın'ın şarkısı Tülay German tarafından seslendirilmiş ve Buri'nin de mensup olduğu TİP'e hediye edilmişti.
2: Evet, karşınızda alkışlarınız ve Tülay German.

0: teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Az önce canlı bir kayıtta dinlediğimiz Tülay German'ın 1965 seçimleri öncesinde aşık Nesimi Çimen'le birlikte mitinglere katılarak bu şarkıyı söylediği biliniyor. Tarihin bir cilvesi, o gün yapılan seçimlerle meclise giren ve sonrasında TİP Genel Başkanlığı'na gelen Behice Boran, 22 yıl sonra 1987 yılının 10 Ekim günü aramızdan ayrıldı. Sürgünde hayatını kaybeden bu büyük insan için Ankara ve İstanbul'da törenler yapıldı. Mezarı Zincirlikuyu'da, Ruhisu'nun biraz ilerisinde.
2: Şimdi Şili halkının antifaşist, anti-emperyalist mücadelesi konusunda görüşlerini iletmek üzere Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanımız Behice Boran'ı kürsüye davet ediyorum.

Şili halkıyla dayanışma gecemize hoş geldiniz. Gelmenizle gücümüze güç kattınız. Bu toplantının önemi ve anlamı sadece bu gece burada binlerce insanın gönülden bir coşkuyla, şevkle burada toplanmış olması değildir. Şu anda burada bulunmayan ama gönülleri ve düşünceleri bizimle beraber olan daha on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan var Türkiye'de ve tüm dünyada. Şu anda bilmediğimiz ülkelerde bilmediğimiz insanlar bu çeşit toplantılar, gösterilerle, direnişler ve mücadelelerle emperyalizme ve faşizme karşı savaş vermektedirler. Aralarında fiili hiçbir bağ ve temas olmasa dahi bunlar arasında, yani hepimiz arasında koparılmaz bir bağ, bir dayanışma, bir birlik vardır. Çünkü hepimiz ortak bir düşmana karşı ortak bir mücadele içindeyiz. Tarihin sayfalarına onurla geçecek yiğit bir mücadele içindeyiz. Yaşasın bu mücadelemiz. Emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi çok yönlü bir mücadeledir. Siyasal ve ekonomik, sosyal alanda olduğu kadar kültürel alanda, sanat, edebiyat ve düşün alanında da verilen ve verilmesi gereken bir mücadeledir. Bu gece aramızda bulunmalarından sevinç ve onur duyduğum Şilili yurtsever sanatçılar Isabel ve Angel Parra ve Patricio Castillo böyle bir devrimci bilinç içinde kendi halklarının, Şili halkının mücadelesini ve davasını dünyanın dört bir yanına duyurmak, bu mücadeleye destek ve yardım sağlamak konusunda devrimci görevlerini yapmakta olan sanatkarlardır.

Yine aramızda bu gece bulunan kendi yazarlarımız, sanatkarlarımız, düşünürlerimiz de aynı devrimci bilinç içinde, aynı görev bilinci içinde Türkiye'deki anti-emperyalist, anti-faşist, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine kendi alanlarında değerli katkılarda bulunan arkadaşlarımızdır. Onları da dostluk ve saygıyla selamlıyorum.

madalyonun dışa ve içe dönük iki yüzü gibidir. Tüm dünyada emperyalizm tek ve bütündür. Faşizm de tek ve bütündür. Faşizme ve emperyalizme karşı halkların, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin verdiği mücadele de tek ve bütündür. Emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin yolu, sosyalizme giden mücadelenin yolu dikensiz bir gül bahçesinden geçmez. Tersine bu yol çok engebelidir, engellerle doludur. Zaman olur, hareket duraklayabilir, hatta gerileyebilir. Hareketin durakladığı ve gerilediği haller tarihte görülmüştür. Ama her duraklama ve gerileme döneminden hareket daha büyük bir birikim ve hız kazanarak çıkar. Hiç şüphemiz yok ki Şili'de de öyle olacaktır. Şili'de de hareket gün geçtikçe daha büyük birikim, daha büyük bir hız, daha büyük bir güç kazanacaktır. Şili'de emperyalizmin ve faşizmin günleri sayılıdır. Şili halkıyla dayanışmamızı dile getirmek üzere toplandığımız bu gecede Şili'nin yiğit başkanı Allende'nin anısını saygıyla anıyorum. Ve Şili'deki tüm siyasi tutuklulara, Luis Corvalan'a özgürlük diliyorum. Özgürlüğü dilemekten de öte talep ediyoruz. Dünyada faşizme ve emperyalizme karşı mücadele veren tüm halklara özgürlük ve mutluluk, faşizme ve emperyalizme ölüm.

Yaşasın sosyalizm yolunda bağımsızlık ve demokrasi mücadelemiz.

0: Beyce Boran 14 Kasım 1976 tarihinde İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan Şili halkıyla dayanışma gecesinde yaptığı konuşmayla harici bellek mikrofonlarındaydı. Anel Parra, Isabel Parra ve Patricio Castillo Şili'de yapılan darbeyi anlatmak üzere Türkiye'ye gelmiş, şarkılarını Rahmi Saltuk ve Tip Korosu ile birlikte seslendirmişti.
1: El pueblo unido jamás será vencido.
2: El pueblo unido jamás será vencido.

0: 10 Ekim'de bu dünyayı terk eden bir başka isim, Ruhi Sudan Behice Boran'a pek çok insanı etkileyen şair Atilla İlhan. Harcı Bele'nin bundan sonrasında Atilla İlhan şarkıları var. Az önce canlı bir kayıtta dinlediğimiz bu şarkı 1984 yılında yayınlanan 2. Ahmet Kaya albümüne de adını veriyordu.
1: Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldarı baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür.

0: Selda'dan sonra Timur Selçuk'u dinledik. Sanatçı, Atilla İlhan şiirlerini en çok besteleyen isimlerden biri. 1974 yılında bir 45'lik plak üzerinde bize ulaşan Karantinalı Despina bu şiirlere bir örnek.
1: Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına çıktı mı deprem sanırdın?

0: Timur Selçuk, karantinalı Despina'yı yıllar sonra yeniden yorumladı. Devamını 10 yıl sonra yayınlanan Dünden Bugüne başlıklı albümden dinleyelim. Sonrasında bir başka Atilla İlhan bestesine uzanacağız.
1: Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına, çıktı mı deprem sanırdın kara kıskantosuna, titreşim.

che c'è pace le reanze ma se a vos da samagnolo non i sarbus e li charc se gna gna gna gna gna gna dem lendic c'è yalnız aydınlanıyor muammer bey olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan muammer beyin gözdesi karantinalı despina titreşir kadehler camlar kırılır

tabaka çalınmıştır. Şüpheli ne zaman bulabilecekleri, dışarıda unutmuş bir ayağını.

Yeni Türkü'den dinlediğimiz Gece Yaraları topluluğun Vira Vira başlıklı albümünden bize ulaştı. Atilla İlhan'ın Korkunun Krallığı adlı kitabının içinde yer alan 34FN 346 başlıklı şiirinin Selim Atakan tarafından bestelenmiş haliydi.

Nur Yoldaş, Ergüder Yoldaş bestesiyle Mahur'u seslendirdi. Ergüder Yoldaş, Atilla İlhan'ı çok seven, onun şiirlerini besteleyen bir başka isim. Diğer şarkıları bir başka programa saklayayım, Mahur üzerinden ilerleyeyim. Çünkü bu şiiri besteleyen bir başka isim az önce de dinlediğimiz Ahmet Kaya. Şimdi 90'lı yılların sonunda verdiği bir konsere uzanıyoruz.

Dağıldı bir acı el, kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşız. Sevgili şair Atilhan bunu yazdığı gün, bir gün önce, yaşamında tek bir insan canına kıymamış, tek bir karıncayı incitmemiş, tek bir insan onurunu zedelememiş, yaşamındaki en büyük onuru, namuslu, devrimciyi, gerçekten doğru, Türkiye'nin bağımsızlığı için savaşan 3 tane namuslu insan için yazmış. Bunlar sevgili Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için. Ve bu şarkıyı söylerken onları bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum.

0: mother ocean. Şimdi dedi ki onurlu insan gibi yaşamanın yollarını araştırmak. Tek talebimiz vardı biliyorsunuz bu ülkede. Bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst yurttaşı olarak yaşamak. Başka bir meselemiz yok.
1: Harcı Bellek sürüyor. Apaçık Radyo'dasınız. Atilla İlhan'ın şiirlerinden beslenmiş şarkıları dinliyorsunuz. Az önce Ahmet Kaya tarafından başlatılan Mahur, döneminin çok sevilen şarkılarından. İlerleyen yıllarda Ahmet Kaya dışında Naşide Göktürk, Nazan Öncel, Bülent Ortaçgil gibi isimler tarafından da seslendirilmişti.

0: Harici Belek'te bugün Atilla İlhan'ı, Behice Boran'ı ve 2015 yılının 20 Temmuz ve 10 Ekim günleri aramızdan alınan arkadaşlarımızı andım, onlar için şarkılar çaldım. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Çaldığım şarkılar ve daha nicesi onları hatırlamamıza vesile. Adları şarkılar söylendiği sürece yaşayacak. 350. program burada sona eriyor. Bendeniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce her zamanki temennimle sizleri selamlıyorum. Özlediğimiz barış tez zamanda gelsin. Şarkılarımızı, türkülerimizi eksilmeden hep birlikte ve dayanışmayla söyleyelim. Hoşça kalın, Apaçık Radyo'da kalın.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ensar Altun'a teşekkür ederiz. That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Ladies and gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human Oddities!
9: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
0: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Burcu Silan ve Umutcan Silan'a teşekkür ederiz.
1: Hey! Açık deriyi!

önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'nun canlı yayın stüdyosunda bugün dört kişiyiz. Selim Yalçın, Talat Kırış ve Alican Turalı ile birlikte biraz denizcilerin hallerini konuşacağız diye umuyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selim'cim, sen de geçen haftaki sohbetin devamını getireceğiz. Talat'la da epey zamandır daha buluşamamıştık. Alican'la da geçen gün yemekteydik dedikodu yaptık. Evet, şimdi Selim'in acelesi var. Aşağı yukarı bir yarım saat sonra filan ona hoşça kal diyeceğiz. Dolayısıyla ben önce Selim'le başlamak istiyorum. Talat, geçen hafta Selim ve Nadire ile bir sohbet ettik. Programın sonunda Nadire, ki Nadire Selim Yalçın'ın eşi, Nadire Berker, çok enteresan bir yorum yaptı. İşte biliyorsunuz hepiniz Selim abandone etmek zorunda kaldı teknik nedenler yüzünden. Geçen hafta uzun uzun anlattılar zaten. Nadire sohbetin sonunda, programın sonunda dedi ki, ya Beysun dedi, bence dedi bu yarış devam etmeyecek dedi. Çünkü dedi artık yeni kuşaklar dedi bu yarıştaki gibi, yani karayla hiçbir iletişim olmadan, kimseyle görüşmeden, yakınlarından hiç görüşme haber almadan, sadece işte komiteden hava raporu vesaire, bilmiyorum pozisyon da bilgisi de veriyorlardı.
1: Yok herhalde. Hava raporu da vermiyorlar, pozisyon da vermiyorlar.
0: Vermiyorlar. Peki. Yani birinci giden birinci gittiğini bilmiyor mu?
1: Bilmiyor tabii.
0: Dolayısıyla şunu söyledi genel olarak, yani yeni kuşaklar, genç insanlar artık bu yarışın, bu konsepte tahammül edemezler, yarışa katılacak insanı da bulamayacaklar gibi bir yorum yaptı. Bana çok enteresan geldi. Önce Selim'den alayım Nadire'nin yorumuna karşı fikirlerini.
1: Biraz önce Ali Can'la tanıştığımız zaman onda ilk dediği şey, ya bu kurallar nedir böyle, çok vahşi, çok ağır kurallar, bu böyle yürüyecek mi dedi. Ben de katılıyorum. Bu SSB radyo mesela, benim başıma gelen, ya üretilmiyor bunlar artık. Evet. Parçasını, yedeğini bulamıyorsun. Eşim 4 sene sonra her şey daha da eski olacak bu yarış kurallarını koymuş oldukları. Bir de kasetli teyp hikayemiz var biliyorsunuz. O da gülünecek bir şey yani bu çağda. Kasetli teyp, hani gramofona, hatta böyle bilmem neye çevirmek gibi böyle.
2: Kasetli teybe ne kaydediyorsunuz
1: size? Kasetli teyp, efendim müzik dinlemek istiyorsak, ha, olsun, kasetli teyp dışında bir şeyimiz yok. Aman, şansımız yok. Ben böyle kasetli teyp aldım ve çok da tatlı oldu. Arkadaşların kaset koleksiyonları varmış meğerse, atamadıkları. Bodrum'da Verda vardır.
0: Şey, ama kasetler vardır. Bayatlıyor ya. Nasıl?
1: Kasetler tabii canım, o kasetler o kaç kere, belki bir kere çalarken çıtır çıtır o şey olacaktı. Hatırlıyor musunuz?
3: Kopacaktı. Kopuyor. Selo teyple yapıştı.
0: Sen ne diyorsun bu Nadire belki?
3: Ben çok hak veriyorum. Yani Motosiyer sapanla atıyordu bilgileri.
1: Tabii. O zaman biz de sapanla atalım. Yani, bunun sonu yok.
3: O çağa geri dönmemek lazım. Bir de hakikaten çok ciddi yani bilimin, teknolojinin böyle son sürat 8'e 10'a katlandığı bir çağda bence de gereksiz.
0: Yani geçenlerde işte Ali Can'la bir öğle yemeğinde sohbet ediyorduk. O da aynı fikirde, soracağım şimdi de. Yani mesela ben de şeyi anlamıyorum. Diyelim ki Everest'in bilmem kaç numaralı yamacına tırmanıyorsun. Tamam, tırman Everest'te. Ama oksijensiz tırmanmak ne demek abi ya? İkiniz de doktorsunuz yani.
3: Edmund Hillary'nin şeyleriyle, kıyafetleriyle tırmanacaksın.
1: Pabucuyla.
2: Pabucuyla.
3: Sonra olmaz yani.
0: Peki tıpta Selim Yalçın ve diğerlerinin bir karşılığı var mı? Ne tür insanlar bunlar? Yani 8 ay tek başına bu koşullarda denizde olmayı kabul eden insan psikolojisi nedir abi? Tolga Pamir şey demişti. Ya bir deli bu Van de Globe'a katılanlar dedi. Ama Golden Globe Race'e katılanlar zır deli demişti.
3: Daha zor.
0: Sen ne diyorsun hocam?
2: Aynı fikirdeyim. Yani zincire vurulmuş Prometheus gibi, böyle bitmeyen şeylerle neredeyse bir sene civarında mı sürüyor yarış?
1: 8-9-10 ay.
2: 10 ay.
1: Ne güzel gidiyordum ya, şimdi oralarda olacaktım. İmlendim valla. Evet. Çok gözüme koydum.
2: Çok çok büyük challenge yani. Ve risk tabii.
0: Tabii bence belki de vazgeçmeyi de konuşmamız gerekiyor. Yani belki bir özetlemek gerekir mi bilmiyorum. Açık Deniz dinleyicileri biliyordur Golden Globe Race'i, ama sonuç olarak işte 68-70 jenerasyonun teknelerle işte long kill dediğimiz uzun salma, işte konuştuğumuz o bütün elektronik altyapıdan yoksun, ilk yapılan yarışın aynı tıpkısını yapmak amacı güden bir şey. Yani şey de bu yarışa katılan dediğim sorduğum gibi, yani psikolojide bunun bir karşılığı var mı Talat?
3: Ya yok da şimdi demin Selim'le de onu konuşuyorduk. Şimdi biz ikimiz de cerrahız. Şimdi ameliyatta bir yerde durmayı bilmek o kadar kıymetlidir ki. Yani esas cerrahlık bence odur.
1: Tabii
3: yani.
1: Cerrahlık. It is the decision. Evet, kararı vermek.
3: Karar vermektir. Yani orada şimdi gene onu konuştuk. Yani Selim sağlam, tekne sağlam. Tamam abi. En önemlisi bu.
1: Yapamadım ama. Dünya, hastayı kurtaramadık ama.
3: Dünyayı bir kere dolaşmışsın en azından.
1: Yani. Daha da dolaşacağız yani.
3: Daha dolaşacaksın yani.
0: Aslında Talat Kırış'ın da benzer bir hikayesi var. Çok uzun yıllar bir dünya yolculuğu için hazırlandı.
3: Debelendi.
0: Sonra da o canım tekniği satmak kararı verdi.
3: Yani, evet.
0: Bu karar meselesi Alican senin başına geldi mi hiç?
2: Daha gelmedi.
0: Gelecek ama galiba. Gelecek, sen de evet, Alican'ın da şöyle bir şikayeti var. Nehir'le beraber eşi. Artık bu yelkenlikte de bize fazla gelmeye başladı. İş yükü anlamında. Motor cruiser'a geçmek üzere. Nedir bu karar?
2: Daha karar yok. Yani tekneye kıyamıyoruz. Çok gözümüz gibi baktığımız tekne ama 50 feet iki kişi.
1: Oha.
2: Limitteyiz biraz. Yani böyle çok anticipe diye bir fiil vardır. Çok sevdiğim Fransızların anticipation. Türkçesini tam bilmiyorum. Yani tedbirli, öngörerek tedbir almak falan. Çok anticipe etmen lazım. Bu yaz aşağı yukarı işte bir 3 ay denizdeydik. Meltem ortalaması 50 senenin en yükseğiymiş. Bu Yunanlılardan öğrendim. Dolayısıyla hep tedbir almak zorundasın. Zamanında erkenden camadan atmak zorundasın. O da biraz yoruyor. Dolayısıyla arada böyle bir geliyor gidiyor ama daha birkaç sene herhalde tekneyi daha kullanırız. Sonra da ama bir hayalim var. Selim'e tabii ken alaka. Tesadüfen sizin tekneyi aldıktan sonra bu
1: nehir.
2: Bayıldım. O, bir şey. Bir yerde basılmadı değil mi? O,
1: yok, ona... Aslında Naviga'nın eski sayısı ben çok okudum. Eski sayısında var.
3: Ben okudum.
1: Muhteşem bir hikaye.
2: Müthiş bir hikaye. Müthiş,
0: nedir güzel. O ben bilmiyorum. Nedir?
1: Aa bir de hatırlattı.
3: OVNI'nin direğini indirip değil mi? OVNI, ben okudum.
1: Efendim biz tekneyi bu OVNI'ler seri imalat değil plastik gibi tek tek yapıldı. Tabii. Biz sizin tekneyi Mart'ta vereceğiz dedi. Yani biz Mart'ta tekneyi ne yapacağımızı düşündük. A şıkkı orada tutacağız. İşimize gelmez. Dünya turuna çıkacağız biz de orada. Tekne orada biz İstanbul'da. Hazırlık yapmak lazım. Getirmek lazım. O zaman B ve C şıkkı. B şıkkı Cebel'den Mart ayında, Nisan ayında erken mevsimde getirmek. Hiç o zaman okyanus denizciliği yok. Ondan da biraz çekindik. Hı-hı. Ama ya, Tristan Jones diye meşhur bir yazar var ya. Bir kısmı fantazi, bir kısmı gerçek olan çok güzel kitapları var. Biz hayrandık Tristan'a mesela. Muhteşem. Kuzey denizciliği var onun senin ilgi alanındaki. Biz o onun nehirden yaptığı geziyi o sırada ben içime bir koymuştum. Biz onu daha da geniş bir versiyonunu yaptık. Şeyden 3 günde giriliyor Britanya'nın akıntılarını, Britanya'nın Normandiya'nın akıntılarını geçince. Le Havre'dan Sen Nehri'ne girdik. Sıfır günün Le Havre dersek. Efendim ikinci günde Ruan'da Jeanne d'Arc'ın yakıldığı yere kadar direkli gidiliyor. Oraya kadar köprüler, yüksek gemiler de giriyor. Küçük orta gemiler. Ondan sonra direği indirdik. Beşinci günde Paris'teydik. Efendim oradan Şampanya bölgesinden geçip yukarıya Mozel Nehri'ne girdik. Hı hı. Mozel Nehri'nden Ren Nehri'ne kavuştuk. Lüksemburg, Schengen'i geçtikten sonra. Schengen küçük bir mezra bu arada, haberiniz olsun. 20-30 evlilik bir yer Schengen vizesi. Oradan Almanya, sonra Main'dan, Frankfurt'tan Main'dan Main Nehri'ne girdik. Bir destan. Hepsi birbirinden güzel. İnanılmaz bir şey. Ve de Nürnberg'de dünyanın en müthiş eklüs irtifa havuz sistemine girdik. Panama'da 5 tane var ve 5 metre ile 7,5 metre en büyük havuz galiba Panama'da. 32 metre yüksek.
2: Yani gemiler giriyor yani.
1: Nehir gemisi giriyor ama nehir 32 gemisi. Metre yüksek. Anladım. Bir avazda 32 metre yüksek.
2: Ne kadar zamanda doluyor Selim?
1: Ya çok hızlı doluyor. Alman teknoloji harikası. Bir de burada tabii şimdi denizci işi hemen bunun babasını ne yapacaksınız diyor. Çünkü yükseldikçe ve alçaldıkça tak tak tak başlıyor. üstten üstten babaya lazım. Boşalacaksın, dolduracaksın. Bir daha takacaksın üst babaya falan. Biz ne yapacağız diye birincisinde 15 metrelikti ilki. Onu da böyle can havli takır takır takır takır şey yaptık. Aslanlar gibi çalışıp halat yaptık. Adam çıkışımızda bize dedi ya buna gerek yok. Bakın şuraya bağlarsanız borunun üzerinde böyle duba yükseliyor, iniyor. Biz bir sonrakilerde Türk kahvemizi içtik yükselip inerken. Sonra Tuna'ya indik. Tuna'ya inmek Tuna çok vahşiydi. Bizim için çok hayal kırıklığıydı. Peşinden 2000 kilometre Tuna, az buz yol değil. Peşinden de 224 eklüs sonra. Panama'da 5 tane var. Biz 224 eklüs sonra Kostanca'dan
0: Eklüs ne abi?
2: Havuz.
1: Eklüs veya eklüs Fransızası, Schleuse falan diyor Almanlar. İngilizler Lock diyorlar. Sadun abi rahmetli irtifa havuzu derdi. 224 havuz sonra. 224 havuz sonra Köstence'den Allah dedik görevimiz.
0: Peki ya tam da hiç ummuyordum. Bir projem vardı. Acın hatta anlattım. İşte biliyorsunuz benim bebek 750 yaptığım bir tekne var. O tekneyi gemiye koyup Montenegro'ya götürüp, yani Karadağ'a götürüp, oradan Venedik'e çıkıp, Venedik'ten de Bratislava'ya geçip, oradan Köstence'den çıkmak.
1: Bağlı mı kanallar?
0: He?
1: Kanallar bağlı mı? Avrupa'nın kanal haritasında bütün kanal bağlantıları sistemli gözüküyor. O kanal çalışıyor mu?
0: İşte mesela ben yapay zeka ile sohbet ediyorum bu konuda. İstersen sana o haritaları vereyim dedi. Yok daha değil, karar vermiş. Çünkü sponsor bulacağım. Bulursam gideceğim, yoksa gitmeyeceğim. Ama
1: çok dikkatli olmak lazım. Bir çift şey yaptı, bizden tavsiye aldı, sonra bizim tavsiyemiz dışında girdi. Ruan'dan çıkamadı, geri döndü.
2: Niye? Sağma yüzünden mi?
1: Hem akıntı yüzünden. Aralıksız motor basmak gerekiyor, şudur budur. Çok iyi hesap.
0: Valla ben şimdi enteresan bir konu benim için Talat. Araştırıyorum. Niyetim de yolda işte yani Adriyatik insanları ve Tuna insanları diye rastladığım insanlarla sohbet etmek. Yani işin turistik anlamda şu eski yapı, bu şatosu, bu bilmem nesi filan değil de orada yaşayan, bu coğrafyada yaşayan insanlarla sohbetler kurmak, bunu işte radyoda yayınlamak, artı bir YouTube kanalında yayınlamak filan gibi bir niyetim var. Bir de yıllar önce gene bir dünya turu benim de projem vardı. Onu da resimli roman gibi çizmeyi düşünüyordum. Şimdi burada da belki aynı şey yapmayı düşünüyorum. Fakat beni zorluyor. Benim 2.40 çekiyor salmamla birlikte.
3: Yok.
1: Tuna var ya Tuna.
2: Olmaz.
1: Tuna hiç öyle beklendiği gibi çıkmadı. Biz Tuna'da şimdi burada kıymetli zamanı çalmayayım. Tuna'da çok hayal kırıklığına uğradık. Tuna deli bir nehir. Tuna'yı bu uluslararası nehir yolu olarak kullanmak amacıyla çok emek verilmiş ve biraz umut kesilmiş. Çünkü Tuna bazı sene taşıyor. Bu Passau'nun mesela çok meşhur bir turistik filan da olan bir şehir var. Orada Passau'da ikinci katlara kadar çıkmış. Arada bir de çıkıyormuş bazı şey var. Kiliselerin duvarlarına böyle şey koymuşlar. 1877'de buraya çıktı, 1910'da buraya çıktı diye. Bazı sene de kuruyor. İkincisi Tuna devamlı tarak veya sapan deriz ya, dredging İngilizcesi, temizlemelerine rağmen sakın güvenmeyin dedi bize Tuna'yı bilenler. Devamlı gözünüzle bakın, harita burada, duba, hepsi palavra. Tuna çakılı taşıyor azdığı zaman. Hiç yeni sığlıklar yapıyor. 2.40'lar
2: Beyson söyleyeceğim.
1: Biz bir metreydik. Biz bile oturduk birkaç.
2: Rotacle var ya hani meşhur.
1: Evet.
2: Bütün yıllar hepimiz kitaplarını takip ettik falan. Bu Subtract diye bir yeni şey var biliyorsun. Herkes oraya yazı koyuyor, böyle takip edebiliyorsun. Orada Roulette isimli galiba 7 metre bir küçük yelkenli böyle 5 beygir falan bir motoru var. Onunla ilk Avrupa'yı İngiltere'den çıkıp kanallardan Yunanistan'a gelmesini anlatıyor. Tavsiye ederim. Hmm. Orada bütün detaylar var. Ama dediği gibi Selim, yani tekne 7,5 metre, salması da 1.20 mi 1 metre mi ne, öyle bir şey. En büyük komedi de o zaman Doğu Blok ülkelerindeki İşte bu pasaportlar, yani karikatür düzeyinde kontroller vesaire falan filan, ama becermişler sonunda böyle şey.
1: Limanlar çok sıkıntılı. 2.40'la limana girip bağlayamazsın, kalırsın şeyde. Akşam olunca kanka.
0: Şeyde,
1: gece seyri de yasak.
0: Bir de yapay zeka Nisan, Mayıs, Haziran diyor. Yani karların eriyip işte suların yükseldiği dönemi, ama ya muhtemelen Tuna'yı iptal edeceğim. Yani benim de aldığım şeyler o.
1: Daha basit bir tekne. Her tekneyle olur.
3: Evet.
0: Bir arkadaşımın bir teknesi var aslında, onunla olur. Onun hareketli salması var.
1: Direkt baş belasam
0: ondan. Yok, bir direkt kurtarıyor çünkü ben Latin arma kısa bir direğim var, bir serem var.
3: 3.45 olması lazım.
2: Ne direği mi?
3: Yani yükseklik.
1: Bir yere kadar 2.80'di. Ondan sonra
0: ben kanallarını ben yapay zekaya 5 metre olarak girdim. Rahat kurt. Ama
3: kanal dön midi'den şey yapamazsın.
1: Tabii. Ama o şeyde belki o orada 3.45'tir.
3: Evet. Bu arada biz de Kaledonya kanalını geçtik geçen ay. o da benzer bir şey.
2: Allah ona heyecanla bekliyorum senden raporu.
3: Çok tatlı oldu. Bizden bir hafta önce de Ekrem abiyle, Ekrem'in İnözü ile Haluk Kahramanoğlu kendi tekne, Haluk abinin teknesiyle geçtiler. Onun peşine takıldık yani, denk gelemedik ama... yani aynı mantık yani. Gene o loklar var. İniyorsun çıkıyorsun ama çok güzel tabii. Çok, yani ben çok. O Loch Ness'i karadan gezmiştim İskoçya'da zamanında. Ama tabii suyun içinden bambaşka bir dünya.
0: Yapay zeka şey dedi, amatör denizci ehliyeti yeterli değil iç sularda.
3: Yok canım, ehliyet mehliyet isteyen yok.
1: Hiç ehliyet
0: mehliyet yok. Ben yapay zekanın yalancısıyım.
3: Yok yok.
0: Cerni mi öyle bir şey, kurallar farklıymış.
3: Yani bir sertifika alıyorsun şeyden, yani mesela Kaledonya kanalı için söyleyeyim, işte bir aylık, iki aylık neyse bir şey alıyorsun, hiç de bir şey sormuyor sana. Yani

0: İşte biliyorsunuz İstanbul Tabip Odası Başkanı oldum. Olunca bütün hayatım değişti yani. Çok hani haftada bir yönetim kurulu olacak zannediyorduk ama her gün sabahtan akşama kadar bir iş bu ve bu bitmeden bir şey yapamıyorum işte. Bir Kaledonya Kanalı oldu. Öyle bir haftalık. Ama bitince alacağım bir tekne.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
2: Talat köpek de İngiltere'ye mi göçtü senin?
0: Gitti evet.
2: Orada oldu.
0: Dagu'da Londra'da. O da geldi Kaledonya
2: geldi
0: Kanalı
2: geçti. Geldi mi
1: adam? Peki biraz Kanada anlasan çok güzel diyorsun ama niye güzel mesela? Mesela bizim kıyılardan farkı ne?
3: Farklı. Denizden... Ben hemen bir araya girebilir miyim? Tabii bu kanala çıkacağımız zaman bizim bir Fransız çok ilginç ahbaplarımız oldu. Sabdalon'dan yola çıkmıştık. Tekrar da yapılmıştı. Bir Fransız arkadaş dedi ya kanal çok güzeldir dedi. Çünkü denizde ne yapıyorsunuz dedi. Bir sahile gelip sahilleri seyrediyorsunuz. Kanalda iki tarafı da seyrediyorsunuz.
0: Çok doğru. Çok doğru.
3: İki katı.
0: Ya bir de çok tabii İskoçya'nın doğası yani böyle vahşi bir doğa.
2: Kaç gün sürüyor?
0: Yemyeşil.
2: Batıdan
0: biz,
2: doğuya.
0: Biz bir haftalığına şey bir yaptık hafta. Ama şöyleydi. Gidip gelme yani. Çıktığın yere geri dönüyorsun. Aa. Bazı şanssızlıklar yaşadık. Yani İngiltere'de olmayacak şey. Havuzlardan bir tanesinin ortasında elektrik kesildi.
3: Ha, bizde de grev oldu. Fransızlar grev yaparlar ya. Tur diye bir yerdeyiz. Mozele girerken grev oldu. İşte, kaldık 5 gün.
0: Biz de havuzun ortasında kaldık. Havuzdan çıktık. O işte açılır kapanır köprü bozuldu falan. Yani onun için 4 günde gittik.
3: Anladım.
0: Bir günde döndük. Bütün yolu bir günde döndük.
3: Normalde
0: yani.
3: Ne kadar hakkı oranın? Şimdi ben de kendime plan yapıyorum.
0: 60 mil bir yolu.
3: 60 mil
0: çok
3: bir yol.
0: Çok uzun değil. Yani günde
3: 10 mil yapsa.
0: İşte 3-4 saatte. Yani. Zaten motor yat yelkenli değil.
3: Tabii.
0: Küçük bir motor yat 36 feet.
3: Anladım, rahat.
0: Yani duruyorsun kenarlarda, yürüyüş yapıyorsun, hiking yapıyorsun, geliyorsun. Yani çok keyifli.
3: Şey soracağım, bizim bu Edirne'yi kuran Adrian İmparator orada hemen o kanalın yakınında bir yerde şeylere karşı, kabilelere karşı, isyancı kabilelere karşı bir sur yaptırmış, duruyor mu? Adrian suru.
0: Vallahi
3: duruyor olmasam onu, daha uzakta bir yerde
0: görmedim. Daha başında evet, filan ama, bir ama belki. Bütün yol boyunca kaleler var. Yani o yıkık kaleler peki, tabii o da çok etkileyici.
1: Peki şeyi merak ediyorum. Hani vardır ya ada insanı diye bir insanları konuşuyoruz. Bu iç suların insanlarında bir farklılık var mı?
3: Şöyle bir farklılık var. Biz Nadire ile çok tarih okuduğumuz biraz da bir şeyler yazdığımız için bunlar özellikle Fransa, Almanya'nın da bir kısmı kanala korkunç bir yatırım yapmışlar. Fransa'nın 8000 kilometre kanalı varmış. 6000'e düşürmüşler sonra bakım artık ekonomik değeri kalmadı. Bakım masrafından dolayı Almanya'nın da öyle binlerce kilometrenin bir kısmı iptal edilmiş vesaire. Bunlar şey olmuş.
1: Peki anlamadım. Kanalı iptal etmek ne demek? Yani
3: kapatıyor. Kanalın bakımını bırakıyor. Kapatıyor. Yani tarlaya dönüşüyor artık.
1: Trafiğe mi kapatıyor?
3: Evet. Tarlaya dönüşüyor. Kanal. Çünkü kanalı bakmak çok ciddi lazım. İş. Devamlı tabii. Sapan yapmak. Yolokları çalıştırmak. Tabii. Eskiden bu hep yanlarında bilmiyorum sizde de vardı. Kulübeler var. Eklüzlere bakanların, laklara bakanların. İstasyonlar, tren istasyonu ciddi bir bakımı var. Bundan kısmen vazgeçmek zorunda kalmış. Her neyse hadise şu. Yeni endüstri 1860-70'lerden sonra kanal dışında gelişmeye başlayıp kanallar arka plana düşünce bu kanal civarında köyler, kasabalar şeyin dışında kalmış. Bütün bu yeni yapılaşmanın, modernleşmenin dışında kalmış. Çok azı. Avusturya Linz mesela çok gelişkin bilmem ne. Çok azı gelişkin kanal üzerindekilerin. Geri kalanları dışında kalmış ve çok korunmuş. Tabii daha mazbut yerler. Bir kısmı biraz boşalmış yerler. Daha romantik, daha güzel bir sosyal
1: turizm var mı?
3: Kanal turizmi diye bir şey var. Deliler gibi onu bize çok uyardılar. Yaz mevsimi gitmek istiyorsun ya. Turizmin popüler olduğu yerlerde eklüzlerin başında 20 tekne, 30 tekne sıra olup bir saatlerce bekliyoruz.
0: Öyle. Biz o açıdan rahattık. Ben biraz da sivrisinek olur diye Temmuz Ağustos'u geçirip Eylül'de yaptık. Eylül'de rahatlamıştı nispeten. Yoksa dediği gibi o şeyde o loklarda o da çok enteresan oluyor. Yani mesela bir tanesinde 5 tane arka arkaya vardı. Giriyorsun tekne içi elinle çekiyorsun. Yani karaya çıkıyorsun. Halat alıyorsun.
2: Eski boğaz yollarında öyle yapardık. Kürekle yukarı çıkardık.
0: Dagu yanımızda sırtımızda halatla.
2: Çok güzel.
0: Tekne 5 tane şeyi havuzu çeke götürüyorsun.
3: Yüzyıllar boyunca ya kendileri çekmişler koca kanal gemili şey teknelerini penişleri ya da teknede bir tane katı tırları, eşekleri, şeyleri olurmuş. Güçlü

0: kanalları olurmuş, ona
1: çektirirlermiş. Yani enteresan.
0: Motordan önceki
2: şey
0: şarkı.
2: Yok peki orada. Çekeyim abiciler yok mu?
1: Yoktu ama yani o lock keeper'lar, yani o bakıcılar çok yani önemli bir meslekmiş.
0: Zamanında orada. Çok tabii bir meslekmiş.
1: Şimdi büyük de meslek. Çok mesela onların her dediğini yapacaksın. Tabii. İşte, otorite. Çok ciddi bir otorite yani ve çok yardımcı oluyorlar.
0: Aa, biz tünelden geçtik. Birçok tünelden geçtik ama bir tanesine inanamazsınız. 6700 metreydi galiba, şimdi unuttum.
2: Tünel dediğin dağı mı delmiş?
0: Dağı delmiş geçmişler. Çünkü ya dağlara geldiği zaman ya dağda seri tünel şeyleri, eklüzler yapmak zorunda. Hı-hı. Seri eklüz de öyle bir gün 24 eklüz yaptı dedik. 300-400 metre bir tak bir tane daha eklüze giriyorsun. Hı-hı. Bir daha çıkıyorsun. Hı-hı. 500 metre sonra bir daha çıkıyorsun. Bir başka Movaş tüneli Marn'dan şeye geçerken, Mozel'e geçen yol üzerinde dağı ellen delmişler şey çağında, 1840'larda el çağında. Aynen, yani aynen. Buhar makinesinden filan önce ahşaptı için hala bir kısmı, o zamanların ahşapları biliyorsunuz şimdiki gibi değil. Aa, inanılmaz bir şeydi. Çok tabii ilginç bir maceraydı tüneli. Ve de normalde motor çalıştırmıyorsun, şey koymuşlar, elektrikli teleferik telesiye çekiyor, şeydeki çekiyor. Biz de tek tekne olduğum için o koca şey motoru çalıştırmadı, penişlere çalıştırdığını. Biz ama çok ilginç bir psikolojik ortam, böyle giriyorsun hiçbir şey yok, sadece turuncu ışıklar var işte 100 metre.
1: Klostrofobik yani bir durum.
0: bir fotoğraflar var, aslında size atmam lazım, çok ilginç yani. Sen fotoğrafçısın. Çok ilginç bir maceraydı.
3: Bu Canal de Midi, bu Napolyon zamanının büyük başarılarından biri olarak hep lanse edilir ve hala konuşulur. Yani
0: askeri bütün, yönden çok önemliymiş.
3: Bütün o işte Atlantik'le Akdeniz'i bağlamak falan, yani o işte endüstriyel ilk revolüsyon devrimi, birinci devrimi zamanı, o projelerin hepsi beraber gitmiş hakikaten. Yani hepsi şey, ne derler, patrimuan dedikleri, yani böyle milli servetleri, evet, korudukları
0: kültürel
3: kadar.
0: Servet.
1: Bu şey de önemli. Kaledonya düşünsene, yani yolu nasıl kısaltıyor. Yani
0: hem de oradan, çok zor denizler.
1: Ay, şimdi onu söyleyeceğim. Sakat denizler. Yani
3: sen İskoçya'ya gittin mi sen?
0: Yok, İskoçya'ya hiç gitmedim.
1: Yani yukarıdan döneceksin, tekrardan şeye, İrlanda Denizi'ne ineceksin falan, yani ciddi kısaltıyor yolu.
3: Şimdi bu şeyler, şöyle söyleyeyim, bu gönüllü kurtarma kuruluşları, ben bu yaz 2-3 günde bir vaka okudum. Yani işte Hebritleri dönen tekne direği iniyor, orada bilmem ne yapıyor, hadi kolları sıvıyorlar. Genelde de küçük tekneler, yani böyle 9-10 metre tekneler, kimisinde tek başına birileri. Tabii oraların denizcilik ve cesaret anlayışı farklı olduğu için millet kelle koltukta açılıyor.
0: Üstelik tay da git gel git de var.
3: O da var.
0: Akıntılar var, gel gitin yapıyor.
3: Senin ilgini çekecek bir haber Selim. Bu bir Fransız ama Amerika'da yaşayan bir adam. Seninkine benzer bir tekneyle dünya turu heves planlamış. Son Voilier'de okudum. Hornburn'a gelirken iki dümeni, önce bir dümeni kopuyor, arkada ikinci dümeni kopuyor. İşte bir şeyle cross buluyor, onlarla şeye geçiyor vesaire. Diyorlar ki havada geliyor, anca bir tekneyi, bir gemiyi divert edebiliriz, sana gönderebiliriz yük gemisi, ama tekneni terk edeceksin. Adamı alıyorlar, tekneyi terk ediyor.
0: Ah garip.
3: Yani ona böyle uzun detaylı anlatmışlar. Biraz şey, yani sizin yarışçı profilinde bir adam, böyle eski ve şeye meraklı ama sen, çift tümen gitmiş.
2: Sen yarışçı mısın?
0: Ben yarışçı değilim. Ben cerrahım. Cerrahın ne olduğunu bu adam çok iyi bilir. Biz böyle kafaya koyarız bu, kendimizi yıllarca geliştiririz, ömrümüzü veririz bu işe. Ardından bu işe ömrümüzü verdikten sonra çok zor vakaları böyle gözümüz dönerek, ya ben vakayı yapacağım falan filan diye vakaya gireriz, hazırlanırız. Bazen de mesela işte biraz önce bir Talat beni salisesinde anladı. Bazen de açarsın, istediğin gibi olmaz. Yolun yakını zorlarsın koşulları ama tıbbın ilkelerine göre hiç önce zarar verme kanunu. Karardan dönersin. Benim vaktim az olduğu için hemen geçen haftaki
2: şimdi,
0: konunun
2: şimdi
0: cevabı.
2: Şimdi sana dönecektim.
0: Efendim, geçen hafta idi değil mi? Geçen hafta idi. Biz geçen hafta senden sonra bir cumartesi konuştuk. Pazartesi sabahı erkenden arabayı aldık. İspanya'yı böyle bizim şeyden, işte İstanbul'dan Hakkari'ye gitmemiz gibi çapraz bir şekilde 13 saat arabayla geçtik. Ertesi akşamleyin teknemizde uyuduk. biraz şeyle sudaydı tekne, biraz hüzünlü bir akşam geçirdik. Ertesi sabah hemen yakında nehirde ikinci bir çekek yeri var, onu beğendiymiştik önceden istihbarat adı. Ona konuştuk, Nadire gitti arabayla beni orada bekledi, ben nehre girdim, yakındaki nehre. Kadiz'in karşısında bir liman şehri var, orada karaya çektik. Ardından içinde işte bir, kaç kilo, 14 kilo filan beyaz peynir, biraz Fransız peyniri, 4-5 kilo böyle kütük kütük salamlar, İspanyol ve Fransız salamları, bunların hepsini birden uygun şekilde paketledik. Başka biraz kıymetlice kişisel eşyalar vardı, tekneyi pırıl pırıl kapattık ama tabii çok, bunu tahmin edeceksiniz, içimiz böyle arada ve gözyaşı dökerekten. Ve o önceden hani ya 2030'u artık yapamam falan filan derken, şimdi ise yapmak lazım mı? O sırada ya yapmak lazım, bu kadar güzel donanımlı, bu yarışta hazırlanan tekne en donanımlısı, en sağlam, en iyisi. Talat?
1: O zaman gelecek, nasıl hissederse. Yani o söylenebilecek bir şey değil. Bence kendisi bile söyleyemez. Şimdi ben o zaman geldiğinde nasıl
0: ya işte de orada onu toparlamaya çalışayım. Man and ship rot in port. Gemiciler ve tekneler limanda uzun kalırlarsa çürürler tarzında. Bu tekneyi eğer ki 2030'a hazır, ben kendimi tabii tekrar spor hayatta dönmek, maraton koşmak, şudur budur, yüzmek, triatlon yapmak, kürek çekmek gibi güzel sporlarıma, ömür boyu yaptığım sporlarıma dönüp kendimi korumam zaten lazım da yarışa çıkmasam bile, ama tekneyi de korumak lazım. Bu tekneyi orada iki sene blok, iki buçuk sene blok tutup son sene indirip gittiğim zaman çıkacaksın. Bu bir tuzaklarıyla dolu bir tekne haline gelecek. Hani iki keyif de bir yandan var. Alüminyum teknemiz, o nasıl yaparız, ne ederiz, çok aklım kesmedi. Diğer taraftan da içim cız cız ediyor ama herhalde satışa koymak noktasındayız. 17 kişi yazılmış şimdiden 2030'a. Çok çok meraklısı var. Belki
2: o zaman Nadire
1: cillop gibi tekne hazır.
2: Nadire biraz sükutu hayale uğruyor. 17 kişi şimdiden niyetliyse bu işi, bu deliliğe.
0: Bu deliliğe. Bize de 28 kişi yazılmıştı. 16 kişi start alabildi. Çeşitli nedenlerden, insanlar ekonomik nedenden, ailevi nedenden veya yumurta kapıya dayanınca Yusuf nedenlerinden, şudur budur. Kolay değil. Bakalım ne olacak. Diğer taraftan da gönlümlerde en çok ne geçtiğini söyleyeyim. Türkiye'den helal süt emmiş, bizim ekolden yetişmiş, düzgün denizciler, kadınlar bile var şimdi. Deniz kuzu kupalarını falan görüyorum. Tolga ile çıkan, Tolga Pamir ile çıkanlar var bilmem ne. Öyle birisi olsa, hani bu kadar emek, bu kadar emek, parayla yerine konamayacak bir emek var burada. Bu kadar emek böyle hayırlı bir tanıdık birisine gitse.
1: Ya keşke. Şey ne oldu Erden Evuç?
0: Erdençik aşil tendonunu kopardı. Ama Erdençik sağ olsun uyarıyordum onu. Erdençik çok kilon var, çok kilon var senin. Bundan olmaz, nasıl sporcusun sen diye. Erden kardeşimiz gibidir. Biz çok yakınız Erden'le. O da yapacağım edeceğim dediydi. Sonra işte Lagos'ta biz onu gördüydük. Ta bu şeyde. 8-10 ay, yarıştan 8-10
1: çünkü
0: ay.
1: Çünkü o da hep hazırlanıyordu.
0: Ondan sonra hazırlanıyordu. Teknesine çok emek verdi. Çok uğraştı. Çok işler yaptı. Hani start almak için o da gelecekti. Kütlüğü aşil tendonunu koparttı Gerat'a. Ve aşil tendonunu kopunca biliyorsun, hele bizim yaşımızda. Erden benim akranım.
1: Çok zor iyileşiyor.
0: Yaşımızda malum.
1: Yumuşak doku çok zor.
0: Ya güvenilmez. Peki. Onun için şimdi iyileşiyor.
3: Bir Türk daha var değil mi şu anda yarışan?
0: Çok ilginç. Onu da defalarca söyledim. Hemen özetleyeyim. Benim İstinye'den çocukluk arkadaşım. Yazları gelirdi. Sonra bir yaz gelmedi. Bir yaz gelmedi. Sonra 47 sonra adamı burada buldum.
3: Bir şey söyleyeceğim. Sizin İstinye'deki Latif kaptan rahmetli. Onun baktığı o bir ahşap.
0: Aloha.
3: O muydu sinki?
0: Aloha.
3: Aloha mı sinki?
0: Yok, Aloha İsmail Bey'in teknesiydi.
3: Kaptanlığını yapardı.
0: Yapardı. İsmail Akgün muhteşem bir adamdı. Gerçek bir centilmendi.
3: Beysun yarışlara girdi. Sonra bir adı vardı.
0: Santa Fe diye şeyi. Santa Fe ha. Bu o zamanlar Pala. Pala 11.30 çok kıymetli bir tekneydi. Borusan'ın sahibinden onu aldı. Kendisi şeyden Aloha'dan ona geçti. Aloha bakır perçin basma tiriz. Plandan şeyde yapılmış, Haliç Tersanesi'nde yapılmış harika bir tekne. Biz Aloha'yı böyle seyrederdik. Latife abi benim öz abim gibiydi. Oğlu Adem sonra bizim teknelere baktı. Benim Aloha'nın yanında benim teknelerim bağlı durdu. Şudur budur, hikaye çok.
3: İstinye.
2: Peki Selim'i yolcu etmeden hazır buradayken sorayım. Hep Ali Can'la konuşuyoruz. Ya şu ne olacak marinaların durumu diye. Nasıl bir fark var arada? Yani
0: Biz yıllardır yurt dışındayız biliyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla Türkiye'ye geldiğimiz zaman ağzımız açık kalıyor ki bizim lisanımız var, Fransızcamız filan falan da var. Fransa'da, İspanya'da marinalarda, İspanya'da uzun, Fransa'da kısa kaldık. Fiyatlar inanılmaz bir şey yani. Hatta Saint-Tropez'e ileride gider miyiz diye başka amaçla oradan bir yelkenci arkadaşa misafir giderken arabayla gittik, uğradık. Türkiye'nin yarı fiyatı, evet. Üçte bir fiyatı pardon.
3: Evet.
0: Saint-Tropez'e.
3: Evet, bizim Hakkı'nın da biliyorsun, sen de İtalya'da evet. Seyahat ettin. Hakkı Mısırlıoğlu teknesiyle söylediği fiyatlar Türkiye'nin yarısı. %40'ı falan gibi.
2: Yani peki ne olacak yani bu böyle olacak. Giden Talat nehi kanallarda vallahi fiyatlar nedir?
1: Kanallarda çok ucuz, falan çok ucuz, ucuz. Ucuz. Çok ucuz. Yani
0: hatta almıyorlar para. Evet. Hatta şey var. Dernek yönetiyor mesela spor
3: bağışını
0: yapanlar. Bağış kutusu var. İstersen atıyorsun başına, istersen para bozuk paran yoksa atmıyorsun.
1: Aynen. Ben de yani yeni tekne alırsam şeyde kuzeyde tutmayı düşünüyorum.
0: Bu konuya bir şey daha ekleyeceğim Talat, vaktim az ya. Çünkü kıymetli bilgi dinleyenler için. Ya tekne tamiratı yapmak için karaya çektiğimiz zaman biz bundan önce Can Sürekli arkadaşımız Yacht First dedim, hangara giriyorduk. Hangardayken hiç marina parası vermiyorduk. İşimiz yapılıyordu. Can da sağ olsun, Can Çiğdem bizim öz kardeşlerimiz kadar yakınlar. Bize her kıyağı yapıyorlardı. Onlara büyük bir zarar acıtmadıkça onların canını. Bu sene ne yapmış marina biliyor musunuz? Herhalde hepsi yapmıştır. Hangarda aylık bilmem kaç on binlerce euro kirası verilen alandaki tekneden de para kesiyor. Hani biz şimdi mesela keyif teknemizin boya zamanı geldi. Alüminyum biliyorsunuz boyası baş belası. Boyası olsa daha iyi ama çok çirkin oluyor ve ayak yakıyor bilmem ne. Hmm. Ya Türkiye'ye götürmeyelim dedik. Çünkü hangara gireceğiz. Hangarda marina
3: tekneden para. Senin?
0: Tekne
3: nerede?
0: Yok şimdi İspanya götürmek için geldim. Hmm. Şimdi Egina Adası'nda söylemesi hep Türkiye'nin üçte bir fiyatı.
3: Evet biliyorum.
2: Ya benim başıma
3: karaya mı? Kızakla karaya
0: karada,
3: mı?
0: Karada karada. Abi vinçten baya.
3: Vinç mi?
2: Ya Talat mesela benim başıma şey geldi. Pendik'teki marinada. Ne oldu? Direk değişecekti filan vesaire. Neyse liftin şeyine girdim. Sonra kamyonla direk geldi. Tekneye aldık. Saat 5 filan gibiydi. Çocuklar mesaisi bitti çocukların. İyi peki biz 8 tane somun bağlayacağım filan. Sonra işte bir fiyat çıkarttılar. Gittim marina müdürüyle omurdanmaya. Biz sizden dedi liftin altında dedi, denizde kaldınız. Deniz işgal parası almadık dedi.
0: Bir de onu alsa.
2: Yani. Ha, düşünebiliyor musun? Yani sen tekneyle liftin altına giriyorsun. Ne yapacağını işi yapıyorsun. Lift gidiyor. Sen denizdesin. İşte orada yok, bir saat daha. Ama şey demiş. Deniz işgal parası. Evet. Alican ne dersin?
3: Beysuncuğum bu yani uzun bir şey.
1: Selim gidecek galiba. Selim'ciğim
2: bir saniye bekle. Andre Selim gitmeden fotoğrafımızı çeker misin? Çektin mi? Tamam.
3: Bravo.
2: O zaman bir
1: ya efendim, bunca yıl sonra seni gördüm.
0: Çok sevindim. İnşallah gidiyorum. Denizde görüşelim.
1: Tamam. İnşallah.
2: Dur, otur fotoğraf çekilecek. Değil mi?
1: Ha daha çekmedim.
2: Çektin mi? Andre. Çektin tamam çekil, peki. İzin var gidebilirsin.
0: Çok
2: Selim Yalçın ayrılıyor.
0: Ali Can çok iyi bak.
1: Selametle
0: güzel denizcilikler. İnşallah. Uzun 10 yıllar boyunca.
2: İnşallah. Hadi görüşürüz. Feyyaz'a çok selam.
1: İnşallah.
2: Feyyaz Yalçın da benim fotoğrafçılıktan arkadaşım. Evet. Şu düğmeye basıyorsun dışarı çıkmak için.
3: Bir daha.
2: Evet şu anda Selim Yalçın'ı yolcu etmek üzere kapı açma operasyonu yaptık.
3: Evet bu marinalarda kalmıştın. Evet. Yani bir başka rezalet daha söyleyeyim. Öğrende çok güzel marina var. Talat bilir. Tabii. Girip su almak 60 euro.
1: Yapma ya.
3: Vallahi ikmal yapacaksın yani. Var yani. Bir tür yani birileri çaresiz herhalde. Yani bu insanlar bu kadar böyle açgözlü olamaz ama anladığım kadarıyla Türkiye'ye hakim mantık. Oradan zaten sıkıntı. Teknesi olan paralı. Devlet her yerden gelir üretmeye uğraşıyor. Dolayısıyla bu eci misilleri yüklendikçe herhalde marina yönetimlerine faturayı kesiyor. Yani katlıyor her sene. Enflasyon üzerine falan arttırıyorlar. Onlar da dönüp tek para kazanıcı eğer zavallı tekneci ona dönüyor.
2: Peki şunu sorayım ya. Yakıştırmak doğru olabilir mi bu şeyi? Yani şu anda Türkiye'nin genel yönetim şeyinde işte adalet yok, hukuk yok, işte şu yok, bu yok. Yani bu anlayış bu marina yönetimlerine de yansımış olabilir. Ben yaparım, kimse de hesap soramaz gibi bir şey olabilir mi? Ben marina yönetim, yani yukarıdan aşağı bu şey yönetim biçimi yayılıyor olabilir mi?
1: Vallahi Beysun, en son bizim T24'ü kapattılar. Sen bana bu soruyu sorarsan senin açık deniz programında tehlikeye girer. Onun için biz oradan atlayalım, başka bir mevzuya geçelim.
3: Denizlere dalgalara, ama şey sevimsiz. Yani benim gördüğüm şu Beysun. Biliyorsun bu yeni güvenlik yönetmeliği çıktı.
2: Evet.
3: Tabii, yani orada işte bu bildiğin Can Simidi var. Talat, gördün mü sen onu hiç?
1: Yönetmeliği.
3: Elini aldın mı? Can Simidi'ni hiç aldın mı? Yeni. O
1: yani plastik o. Turuncu olan. Evet. Can Simidi.
3: Yani denizde birine fırlarsan kafasına gelse öldürür. Öldürür. Sana söyleyeyim. Eski boğaz, en eski boğaz vapurlarında onlar dururdu böyle. Arada hani çocukken merak edip onlar yerine yapışmış gibi bir şeydi. Böyle şey gibi bir, yani bir soygun. 3000 küsür liraya satılıyor. Ama tabii seyirdeki ve marinadaki seyre çıkan tek nerede anlıyorsun? O böyle damga gibi o simitler var her tarafta. Evet. Şimdi benim marinada gördüğüm, bir sürü gezdiğim marinada yarısında o simitler yok. Oradan anlıyorum ki denize çıkan tekne sayısı azalmış. Ali Borat abi de bir yazısında bahsetti sezon başında. Görüştüğü marinalar vesaire. Yani insanlar bir tür kontak kapatmış. İşte gittiği kadar herhalde teknesini satılığa koyuyor falan. Bu koşullarda eski sen, yani biz seninle ilk tekne sahibi olduğumuz zaman hani 30 küsür sene önce gençliğimiz falan filan. Yani böyle üst düzey bir yönetici veya işte biraz işinde başarılı birisi, biraz parayı kenara koyduysa bir tekne yapıp marinada falan sürdürüyor. Artık o dönem bitti.
2: Yani ya bir de şey çok mantıklı.
3: Zengin yani olmalı lazım. Tırnak
2: şu içinde. Meşhur atık meselesi. Tutturdular mesela, balta alacağız diye. Ben aldım mesela ama el aletleri sevdiğim için bana şey, yani o bir güzel bir baltam olsun. Evet.
1: Atık da çok
2: ondan şey vazgeçtiler. Yani. Şimdi bak, bir yönetmelik çıkartıyorlar.
3: İki simitti, tek simitti.
2: Şunları alacaksın. Almazsan işte 200 bilmem kaç bin lira ceza keseriz. Bir de öyle bir tuhaflık var. Aynı suça mesela teknenin metresi büyüdükçe ceza artıyor. 7 metrede atıyorum 7 bin lira veriyorsan aynı suça. Kırmızı ışıkta geçti kamyonun da ve şey.
1: Ya şimdi biz, yani bir ceza kesme
3: furyası var.
1: Geçen sene Çanakkale'yi geçiyorduk. Şeye, sektöre girerken hani hep bildirirsin ya işte Kumkale vesaire. Benim de şey açık ana yelken. Yani yelkenle gitmiyoruz.
2: Motorla
1: hani, stabilite. Sektöre sordum, dedim ki hani biliyorum Çanakkale'de. Hani indireyim mi? Yelkenle gitmiyorum. Yok dedi, çapaviz vermiyorsan kimseye.
3: Tabii.
1: Motorla gidiyorsun, takip ediyoruz, devam et. Yolda sahil güvenlik geldi. Şikayet var hakkınızda diye.
3: Kim etmiş?
1: Çanakkale. Ne bileyim kim etmiş. Yelkeniniz açık, şikayet var. Ya dedim sektöre sorun. Ben evet. Sektörden izin aldım. Hayır, şikayet var. Çek kenara diyor. Çanakkale Boğazı'nın ortası.
3: Sen dersin.
1: Evet, çekeyim Taksim meydanında. Dur orada diyor. Ya burası Çanakkale Boğazı'nın ortası yani. Böyle bir durma kavramı yok yani. Beni orada 45 dakika bekletti. Evrakları tek tek kontrol etti. Yok bunlar dedi. Hepsi var. Tekrar gösterdim. Bir de orada alıyorsun, veriyorsun falan biliyorsun. Ceza kesemedi.
3: Hangi mevkide oldu? Çanakkale'nin önünde mi?
1: Çanakkale'nin önünde aşağı. Biraz daha
2: Nara'yı
1: işte.
2: Nara'yı döndükten sonra.
1: Nara'ya gelirken.
3: Gelirken.
1: Daha beter.
3: Daha beter.
1: Daha bir yerde.
2: Hayır, komik olan şu. Şimdi sonra baltadan vazgeçtiler. Şimdi sen git koştur herkes baltalar aldı. Koştur işte sertifikalı yangın tüpü. Şimdi o sertifikayı istemeyipten vazgeçmişler. Şeye bakıyorlar, doğru olan göstergeye bakıyorlar. Gösterge yeşildeyse problem yok, sertifika aramıyor. Şimdi bu git geller, senin dediğin gibi yani bir sürü şey, mesela baltacılar bu baharda zengin oldu. Can yelekçiler zengin oldu. Yani
1: şimdi sorun şu. Hani denizde güvenliği sağlamak için çıkmıyor mevzuat.
2: Evet.
1: Yani mevzuat bağcı dövmek için çıkıyor bizde.
2: Evet, aynen.
3: Zapt-ı rapt altı.
1: Yoksa denizde güvenliği sağlamaya yönelik hani güzel tanımlansa değil mi? Şeyde falan vardı, American Coast Guard'ın falan tekten de ne olması gerektiği. Onu zaten biz alıp koyuyoruz yani kendi canımız için.
3: Aynen.
2: Aynı başka bir problem daha var. Sahil güvenlik diyorsun. Yani komutanından komutanına göre değişiyor. işi hiç bilmeyenler de oluyor. Sana işte bekle burada demek gibi bir evet. şey. Yani bir denizci olsa yok canım, bunu senden talep etmez. Yok, tabii, tabii. En fazla Çanakkale Limanı'na bağlanın. Ben de oraya geliyorum der herhalde. Değil mi? Yani bu da çok şey tuhaf.
3: Yani işte genel yönetim.
1: O zaman da kaçıyor insan
3: kaçıyor,
1: yani.
3: Kaçıyor. O zaman da uğraşmayayım yani. Diyor, bırakayım diyor. Başka hobilere gidiyor vesaire. Bir de bu hazır seninle de konuştuğumuz, yani işin kara tarafında benim bir gözlemim var Talat. Bilmiyorum paylaşıyor musun? Bu karavan turizmi ondan sonra. Yani bizim işte Bademli'de, Dikili Bademli'de bir küçük bir evimiz var. Normalde orada işte yürüyüş yaptığımız plajlar vardı. Eskiden denize girerdik, çıkardık falan filan. Bu karavan turizmi kıyılar halkındır mottosuyla oraları işgal etmiş vaziyette. Yani karavancılar evet halk olarak orada oraya yerleşiyor ama halkın gerisi ne denizi görebiliyor. Halkın gerisi bu karavancıların bıraktığı çöpler içinde yol almak zorunda kalıyor. Yani bir kitle turizmi ve şey başlamış. Yani insanlar artık tatil vesaire. Karavanını kitleyip hani ev dikmişin gibi dönüp sonra bir ay sonra tekrar karavanına dönenler vesaire. Yani bu da bir kıyılarda özellikle bahsettiğim bölge ki başka yerlerde de varmış. Böyle bir hikaye var. Nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Yani mesela ya, yürüyüş yaptığımız yer yani deniz görmen mümkün değil.
1: Karavan parkları vardı değil mi? Avrupa'da yani. Ya, oraya gidersin yani.
2: Tarancığım şu çok önemli bence. Toplumun profili çok önemli. Yani dans güzel bir şey ama dans ettiğin adam sürekli senin ayağına basıyorsa artık dans etmekten vazgeçebilirsin. Yani şimdi bu mesela bu scooter meselesi. Fikir doğru. Hiç itirazım yok. Gayet pratik şehir içinde. Yani belli bir düzen kurulursa tıpkı bisiklet gibi o da bir ulaşımda rahatlık sağlayabilir ve görüyoruz ki bir sürü insanın hayatını rahatlatıyor scooter. Ama abi 10 tane scooter Bebek'te kaldırıma yığıldığı zaman o zaman isyan ediyorsun. İşte ya da tekneler, Bebek'teki o kıyıdaki tekneler, bağlı teknelerden denize göremiyorsun. Yani
3: görünmüyor.
2: Şeyde mesela işte bu İtalya yolculuğunda bu göcek meselesinde çok konuşuyorduk. Rezervasyon yaptırıyor kaptan. Oradaki marinalar aranıyor, internetten telefonlar bulunuyor, gidiyor işte hani orada yer yok, o zaman buraya geçelim falan. Ama yani belli ki bir kapasite var ve o kapasiteye göre oradaki deniz trafiğini yönetiyorlar. Burada öyle değil ki. Evet. Yani 900'e yakın tonoz attılar şeye Göcek'te. Bir de kıştan karalsın kıyıya da tonoz attılar. Yani şimdi abime söyledim falan böyle. Ya aslında kötü bir fikir değil diyor. Yani Avrupa'da var diyor şey. Evet var ama işte sana ya, diyor ki ben buraya en fazla 30 tekne bağlarım diyor.
1: Var ama ben geçtim işte Akdeniz'i. İspanya'da da İtalya'da da internette o tonozun numarasına kadar var. Hepsi var. Sen onu ayırıyorsun, parasını ödüyorsun.
3: Gidiyorsun, bağlanıyorsun.
1: Kimsenin
3: yani, yerine bağlanmıyor.
1: Kimse yerine evet, bağlanmıyor. Tabii, işte, orası yani. Tanımlanmış oluyor. Aynen. Sen de yani ona bir gün önceden saat kaçta geleceksen aynen. onu yapıyorsun yani aynen. gayet mis gibi. Hangi tonozu görüyorsun Savita'dan? Çakavaya mı yakın, uzak mı?
2: Evet.
1: Hatta bir sefer bizi başka bir yere bağladı şeyin otonozlara bakan çocuk. Ya niye dedim ben buraya almıştım. Ya dedi orada çok gürültücü bir şey var. Ha. Gençler var. Sizi rahatsız eder dedi.
3: Şey yapmış.
2: Güzel. Peki şu ben biraz daha Talat'ın şeyini dinlemek istiyorum. Bir tekne alacağım şu oda başkanlığı bitince.
1: Evet evet evet. Ya biraz
2: boyuna tekne tipine karar verdin mi?
1: Ya herhalde böyle Twolov gibi bir şey alacağım yani. Bir onu hala çok düşünüyorum yelkenden şeye geçmeyi ama aslında ben tabii çok takip ediyorum, çok okuyorum, izliyorum ve şöyle bir trend var. Şimdi yelkenliler motor yatlara yaklaşıyor. Evet. Motor yatlar yelkenlilere yaklaşıyorlar. Yani böyle bir trend oluşmuş durumda.
2: Yani bu tasarım anlamında mı yoksa sahiplenme?
3: Tasarım da.
1: Tasarım da ve yani. Donanım. Yani insan mesela şimdi yeni amel yapmış 50.2. Şimdi amel ne? Açık deniz teknesi. Arkaya bir tane koltuk koymuş. Şimdi koltuğu şeyi bağlamak için halatı koltuğu itiyorsun falan yani. Hani Allah. Koltuk halatını bağlamak için. Allah. Ya bir ray koymuş. Şimdi amelde koltuğun ne işi var ya? Bildiğin koltuk yani. Koymuş. Yani
3: seyirde oturmak için.
1: Vallahi yani biliyorsun hani cin tonik derler. Anladım. Tahta şey öyle, tamam, bir şey değil. Bayağı bildiğin bir bevcav gibi bir bevcav koltuk koymuş o yani şey havuzluğa şimdi.
2: Gün batımını seyrederken.
1: Yani şimdi bir de şu, gene benim bir arkadaşım yeni amel aldı. Ona sordum, dedim ki nasıl yelken performansı? Ya dedi, hiç açmadık dedi. İstanbul'a gel. Şimdi onu düşünüyorum. Yani bu kadar çok motorla geliniyorsa o zaman şey...
3: Talat, bu yenilerde çift motor mu var?
1: Yok. Şey, amellerde mi? Yok.
3: Vokye'nin bir yeni 55 çıkarmış. Onda çift, onda çift, çift, çift makine koyuyor. Yani motor yata benziyor.
1: Onu Düsseldorf'ta gezdim. O ha, tam işte bir
3: motor yat. Motor yat. Yani direği olan motor yat.
1: Bir lüks, acayip bir tekne yani. Anladım. Ya biraz motor yat düşünüyorum ama yani daha doğrusu traveler gibi. Aklımda bir şey de var.
2: Bir kısa direk koyacak mısın peki?
1: Yok. Koymayacağım.
3: Fakat yani sallanıyor ha. Yani biz bu yaz Leros'ta birkaç fırtına bekledik. Ondan sonra böyle yani işte dediğim sert meltem, yani böyle gaz haritası 30-40'ın daha aşağı inmiyordu. Yanımızda böyle envai çeşit motor yat da vardı. Böyle nehirli etrafı seyrediyoruz. Ne yapacağım? Hava da var. Çok sağ olun.
1: Ya onun yani tonozda stabilizatör olan şeyler de ama
2: var,
1: o Sea Keeper
2: var
1: ama
2: var.
1: O Sea Keeper çok ses yapıyormuş bir. İkincisi kapattığın zaman bir iki saatte falan duruyormuş. Şimdi başka bir şey var. Magnus bilmem ne diye böyle bir silindir düşün, böyle uzun yanak kenara
3: kanat açılıyor gibi
1: ve ha, böyle dönüyor ha, ama yalnız seyirde stabilizasyon anladım yapıyor, anladım, şeyde yapmıyor yani. Ben o zaten kuzeye gitmek istiyorum yani, anladım, tekneyi alıp hani benim biliyorsunuz şeyi Svalbard'a gitmek gibi bir projem var, oraya gidebilecek bir tekne alacağım.
2: Vallahi
3: çok güzel ama Svalbard'da motor yat için herhalde büyükçe bir şey almak
1: lazım. İşte 50 feet.
2: Gyro kullanılmıyor mu? 50 feet. Teknenin içinde olmak üzere.
1: Ya onun gibi bir şey bu da yani.
2: Ya mesela Halkın'ın da şey vardı. Teknenin kenarlarından enderziden şey çalışıyor.
3: Azaltıyor.
2: Ama mesela yani yanaşırken çaparız veriyor. Ha,
3: tabii. Tabii.
1: Şimdi bu biliyorsunuz Northanlar var, çok meşhur Northan tekne. Evet. İstanbul'da yapılıyordu. Onu kapattılar.
3: Kapattılar. Evet.
1: Ve çok başarılı iki modeldi. Evet. Yok satıyordu. Evet. Ama bizde dövizi tuttukları için tabii, adam dövizle anlaşıyor. Her şeyin fiyatı artıyor. İşçilik, malzeme falan. Yani o bir yıl sonra o tekneye işte $1 milyon anlaşıyor. Bilmem neye çıkıyor. Northanlar iyiydi. Bir takım Hollanda tekneleri var. Onlara evet, bakıyorum. Hatta bir tane de denedim. Hollanda'ya gittim, denedim, alıp hemen oradan
3: karşıya,
1: kuzeye çıkmak gibi bir çok projem güzel var yani. Çok yani güzel. Yelkenliye de bakıyorum, Sirius'a falan baktım. İşte bakalım daha zamanı.
2: Ama yani
1: Düsseldorf'a gidiyorum bu sene gene.
3: Gidiyor musun? Çok güzel.
2: Peki güvenlik açısından yelkenden vazgeçmek doğru mu?
1: Ya bu benim baktığımlarım şey kategori A.
3: A
1: yani kategori A 8 bofor havaya
3: kaç metre dayanıyor.
1: Bir de bu benim baktığım şey adam onun testini yapmış, gösteririm videosunu. Vinçle çeviriyor, hacı yatmaz anladım, gibi geri dönüyor.
3: Şey gibi, sahil tahlisiye botlarının mantığı gibi olan.
1: Aynen onun gibi. Bunun da salması var.
3: Var.
1: Yani hani sonuçta işte dedim tabii ya, biraz yelkenliğe yaklaştırıyor gibi.
3: Çok güzel.
1: Ama biraz da işte rahat edeyim istiyorum. Yani artık daha asalatla uğraşayım.
2: Haklısın. Yani, onu, Ali Can da ondan.
1: Aynen. Yaş onu birazcık şey oldu. Şey, aynen. Yaş kalp falan derken.
3: Bir Resul çok az kaldı ama çok bir az. De son bir yeni bizim kıyılara. Aslında bizim biz bir tek bize değil ama. Yani bu oligarkların tekneleri işte Yunanistan'da şeyler bilmiyorum. Hı. Sen İtalya'da falan olduğunu hiç ben rastlamamıştım. Şimdi bu motor yatların yanında bildiğin eskiden küçük dingiler vardı. O dingi işte direksiyonlu bir bot. Kaptan gemici yanaşınca vırt diye fırlar, hızla gider, kayayı ip bağlar, döner möner bilmem ne falan. Şimdi bunlar var. Bir de böyle bunları takip eden neredeyse 10 metrenin üzerinde ripler var. Bu rigid inflatable dediğimiz yani 2x300 dıştan takma motorlu tekneler anormal bir şey yani. Sonra anladım ki bu motor yat sahipleri ve büyük tekne sahipleri arasında bir moda olmuş. Dolayısıyla herkes seyahate giderken motor yat 30 metre o bir yolunu yapıyor, bir yere gidiyor. O ribin içinde de bir zavallı kaptan dağın onu takip ediyor. Bizim ismini vermeyeyim, çok sevdiğim İzmirli bir genç yelkenci arkadaşımız var. Bizim yanımıza da yetişti falan filan. O kaptan oldu böyle büyükçe bir trimaranda. Leros'ta rastladım. Onun yanında ben işte dedi ki bu arkadaş da kal. Ne kap dedi ki ripin kap. Ne ripi be dedim. Senin ne şey? Dedi ki vallahi istediler aldık dedi ondan sonra. Yani 57 fit bir tane Jano, o güzel bir katamaran. Yanında da bir rip. E ne yapıyorsunuz dedim. Dedi ki vallahi biz daha rahat ettik. Biz demirliyoruz dedi. Ondan sonra yani işte.
1: Onlar riple geziyorlar.
3: Patronlar ya bir başka plaja da baksak. Deniz burada yanında daha temiz galiba. Riple gönderiyorum dedi. Yani denizin üstünde bir tırnak içinde şımarıklık almış yani, bir şey gidiyor. Ve bu yani başka nerelerde var bilmiyorum ben ama müthiş bir şey israfı. Söyle yani hani bırak karbon ayak izi öyle şeylere girmeyeceğim ama yani emek, malzeme, para ne o bir yere gideceksin. 2 dakika kullanacağım. Rip de senin peşinden bütün o seyahati yapıyor. Hayretler içinde kaldım.
2: Yıllar önce bir Marmaris işte yarış haftasında Ali Can da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane böyle bir helikopter belirdi. pop. Evet. O gitti bir tane büyük motor yatın üstüne kondu. Biz çok şaşırmıştık. Biz de o zamanlar daha sıkı yelkencilerdik. Allah Allah bunlar ne yapıyorlar niye diye.
3: Beysun onu anlarım. Yani o hiç olmazsa havaalanına falan. Yani o böyle bir helikopterin seni bulaşımda bir şeyin var ama yani rip tekneden farklı bir yere gitmiyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani niye onu peşinde taşırsın? Kıyıya çıkmak için o koca şeye binip onunla şey yaparsın falan. Benim kafam basmadı.
1: Vallahi benim hayalim işte Norveç falan. İskoçya, Norveç. O zaman o kadar da zaten fazla şey yok.
2: O zaman
1: bu tarz işlem hiç yok.
3: Svalbard dedin de kardeşim bu yaz bu bir gemiyle gittiler.
1: Svalbard.
3: Livan'da iki tane tekne varmış. Bir tanesi bir Fransızlar, bir alüminyum, seramiki gibi bir tekne. Bir de bizim bu Eric Andera diye bahsettiğim.
1: Bilmez hani, miyim?
3: Onun teknesine rastlamışlar. Ondan sonra limanda vallahi kaç say benim için bakayım dedim. 2 tekne vardı dedi.
1: Ben şey yaptım yani Norveç'in kuzeyinden aşağı yukarı bir 300 mil falan bir yol var. Yani
3: o kadar mı?
1: Evet yani şeyle gidilir yani öyle 1,5-2 günde.
3: Rengi olan bir şeyle gidilir.
1: Hani hava penceresini kolladın mı?
3: Gazlayacaksın anladım.
2: Evet isterseniz sohbeti şöyle kapatalım. 2 tane kurt denizci Talat Kırış ve Ali Can Turalı denizcilik hikayelerinin sonunda konforun önemini fark ettiler. Peki arkadaşlar zamanımız bitti. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Selim bizi dinliyorsa ona da buradan tekrar teşekkür ederim.
1: Çok iyi oldu Selim'le de karşılaştık yıllar sonra.
2: Evet Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Burcu Silan ve Umutcan Silan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Reklamlar.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Meltem Uzunkaya'ya teşekkür ederiz.
2: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustane Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername-i Fizan Ekspresi Ramiştevit. Milat Bülent Kılıç Esten. Orta Doğu, hatta Asya'nın önemli bir bölümü her gün savaşa, çatışmaya daha çok batıyor. Bütün dünyada sağ, ırkçılık ve faşizm mevzi kazanmaya devam ediyor. Bu olup bitenlere ilişkin bir milat belirlemek elbette zor bir şey. Ama örneğin Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesinden sonra çıkan büyük olayları hatırlayabiliriz. Aynı biçimde 2021 yılı Ocak ayında Trump yanlılarının kongre binasını nasıl işgal ettiğini ve o günlerdeki çatışmaları da hatırlayabiliriz. Biliyorsunuz Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa tufanından, yani 7 Ekim 2023'ten hemen önce İsrail'de yaklaşık 9 ay süren ve ülke tarihinin en büyük hükümet karşıtı protesto dalgası olarak kabul edilen bir hareket vardı. Netanyahu hükümeti yargı sisteminde radikal değişiklikler öngören bir reform paketi açıklamıştı. Gösteriler de bunun üzerine ortaya çıkmıştı. Tel Aviv'de başladı olaylar ve on binlerce insan katıldı harekete. Bir süre sonra benzer bir gösteriye yaklaşık 160 bin kişi katıldı. Daha sonra da dalga dalga büyüdü ve birçok sektör, birçok meslek grubu bu eylemlere katılmaya başladı. Ardından da sendikaların genel grevi geldi ve İsrail ekonomisi ağır bir darbe yedi. Bunun üzerine de Netanyahu reformu geçici olarak ertelemek zorunda kaldı. Fakat bir süre sonra Temmuz ayında hükümet reform paketini yeniden gündeme getirdi. Bunun üzerine ortalık daha da karıştı. 9 ay boyunca ülkede 1800'den fazla gösteri düzenlendi. İşte tam da bu çıkmazın ve kaosun ortasında Hamas Aksa Tufanı operasyonunu başlattı ve bu durum Netanyahu için Allah'ın lütfu gibi oldu. Bir süre sonra da İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bir savaş başlattı. Daha sonra olanları az çok biliyoruz. Körfez'deki bütün ülkeler bir biçimde savaş sürecinde kullanılan İHA'lardan ve füzelerden nasibini aldı. Gelinen noktada Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim doruğa çıkmış durumda ve kara senaryolar uzun zamandır gündemde. Bütün dünyada otoriter, diktatoryal eğilimler güç kazanmış durumda. Buna karşın şu aralar Fransa'da olduğu gibi yoksul ve dışlanmış halklar, azınlıklar ve mülteciler de bir direniş pozisyonuna geçmeye başlıyor. Bu tablonun bize söylediği bir şey var sanıyorum. Önümüzdeki dönemde halkları ya diktatörlükler ve faşizm ya da savaşlar bekliyor. Ve bu giderek kaçınılmazlaşıyor ne yazık ki. Ama egemen güçler bu senaryolara halkın, yoksul tabakaların olası tepkilerini yeterince dahil etmiyor gibi gözüküyor. Oysa İranlıların dediği gibi Allah'ın sopası sessizce gelir. Ansızın büyük, sert bir direniş dalgası başlayabilir. Örneğin geçtiğimiz günlerde CIA'ye atfedilen bir rapor gündeme geldi. Rapor Ağustos ayında yayınlanmıştı. İsrail'in birikmiş siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarının bir iç çatışmaya, hatta devlet kurumlarının çökmesine yol açabileceğinden söz ediyor. Bu önemli bir iddia ve olup bitecekleri hep birlikte izleyeceğiz. Devam edeceğiz ama önce bir parça dinleyelim. 2000'lerin başından beri Afgan müziğinde yer edinmiş iki müzisyen vardı. Bunlar aynı zamanda kuzen de olan iki kadın sanatçıydı ve adları Zeb yani Zebun Nisa ile Hania idi. Bu iki sanatçı da Pakistanlıydılar aslında. Hania ne yazık ki 2004 yılında öldü, şimdi ise Zeb müzik yolunda kendi başına devam ediyor. Bu arkadaşlar Peştun kökenli Pakistanlılar ama ara sıra deri yani Afgan parçasıyla da parçalar seslendiriyorlar. Seslendiriyorlardı diyelim ya da. Dinleyeceğimiz parça da bunlardan biri ve Bibi Sanem Canem adını taşıyor. Bu bir Herat halk şarkısı.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Peştun kökenli Pakistanlı sanatçılar Zev ve Haniye'den dinledik ve parçanın adı da Bibi Sanem Canem'di. Ne yazık ki yeniden savaş gündemine döneceğiz. Netanyahu 5 Ekim'de Hamas'ın Aksa tufanı saldırısının 3. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı ve İran rejimi kuruluşundan beri hiç olmadığı kadar zayıf dedi. Yaşam mücadelesi veriyor ve sonunda da dünyadan silinecek dedi. Aynı zamanda Gazze'de de bir Hamas yönetiminin olmayacağını söyledi. Trump ise çelişkili açıklamalarına devam ediyor. Önce savaş neredeyse bitmek üzere dedi. İran'ın nükleer silah hedefinden vazgeçtiğini iddia etti. Ardından da İran'la anlaşma olmazsa 3 Kasım ara seçimlerinden sonra İran'ı yeniden bombalama olasılığından söz etti. Aynı açıklamada İran'ın son teklifi yeterli değil dedi ve bu nedenle reddettiklerini belirtti. Bir yandan da gazetecilere İranlılarla doğrudan görüşmeye her zaman açık olduğunu söylüyor. Dünyanın her köşesinden birçok yorumcu artık yeni ve çok büyük bir savaşın gelmekte olduğu kanısında. Hatırlarsanız ben bir süre önceki bir programımda İran'ı bekleyen 3 ana senaryodan söz etmiştim ve o günkü veriler çerçevesinde Amerika'nın İran'a yönelik olarak bir topyekün savaş moduna geçme olasılığını düşük bulduğumu söylemiştim. Benim öngörüm savaşın esas olarak ülkenin güney eyaletlerinde yoğunlaşacağı, Amerika'nın buraları işgal etmeyi deneyip öteki eyaletlere de saldırmaya devam edeceği yönünde. Ama hep dediğim gibi her şey her an değişebiliyor. Amerika savaşın ağır faturasını Körfez'deki Arap ülkelerine ciro etmeyi başarırsa başkaca hamleler de yapabilir kuşkusuz. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin yönetici kadroları içinde farklı eğilimler var. Bunlardan bazıları bir biçimde anlaşmaktan yanayken ötekiler her müzakere sürecinin düşmanın daha büyük bir hazırlığı ve saldırısıyla sonuçlandığı kanaatinde bu nedenle de sonuna kadar gitmekten yana. Pakistanlı sanatçılar Zev ve Haniye'den bir başka Farsça parçayla devam edeceğiz. Şarkının adı Peymane yani Kadeh.

Apaçık Radyo'dan Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Ocak ayındaki büyük ayaklanmaların bastırıldığı katliamın görüntüleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Büyük kalabalıklara karşın sahiden de halkın silahsız ve savunmasız olduğu görülebiliyor. Ölenlerin birçoğunun da başından vurulduğu, yani doğrudan öldürülmek üzere hedef alındığı anlaşılıyor. O günlerde bu katliamı küçümsemek isteyenler, öldürülenlerin sayısının on binleri bulduğu yönündeki ifadeleri öne çıkarıyor ve buna gülüyorlardı. 30 bini, 40 bini bulmamıştır belki ama binlerin, en az 5 bin kişinin öldüğü kanıtlanmış durumda. Bu 5 bin kişinin de bir arada sonunu bekler biçimde bulunmadığını düşünürseniz, yani birer ikişer, beşer onar katledildiğini düşünürseniz katliamın boyutu daha da canlanıyor sanıyorum. İşte bu ayaklanmalarda katliamdan sağ çıkıp sonrasında yakalananlar var ve bu insanlar birbiri ardınca idam ediliyor. Geçtiğimiz hafta içinde bu insanlardan ikisi daha idam edildi ve ne ilkler ne de son olacaklar ne yazık ki. Bu nedenle aylardır onlarca cezaevinde bir kampanya sürüyor. İdamlara hayır salıları çerçevesinde yapılıyor bu kampanya ve son günlerde başkaca cezaevleri de katılmaya başladı bu kampanyaya. Ama ne yazık ki bunlar da idam sayısını azaltmayı başaramıyor. Bu program hibrit bir program oldu sanıyorum. Bir haber yorum programı mı, müzik programı mı biraz belirsizleşti ve bunun farkındayım. Bunu gerekli buluyorum ama programın dinleyicileri olarak siz ne hissediyorsunuz? Örneğin bana gıcık mı oluyorsunuz ya da yaptığımı yararlı mı buluyorsunuz kestiremiyorum. Her koşulda bütün dünyanın diken üstünde olduğu bu evrede elden geldiğince bu formatta devam etmek niyetindeyim. Pakistanlı sanatçılar Gul Panra ve Atif Eslam'ın Deri, yani Afgan Farsçasıyla seslendirdikleri ünlü bir parçayla devam edeceğiz.

İran parasının değeri düşmeye devam ediyor. 1 dolar yaklaşık 265 bin tümen oldu. Hatta bir ara 270 binlere ulaştı ve azıcık düştü. Bu da bir iki ay öncesine oranla asgari ücretlinin maaşının neredeyse yarı yarıya buharlaşması anlamına geliyor. Artık trajik, komik sahneler de oluşmuş durumda. Haftalarca önce yayınlanan bir videoda bir İranlı 2 kilo Antep fıstığı içini terazinin bir kefesine koyuyor ve ödemesi gereken parayı da öteki kefesine. 2 kilo fıstık için 2,5 kilo para ödemek zorunda kalıyor. Öyle ki artık bir takım süpermarketler gıda alışverişlerini de taksitlendiriyor ya da önce al ve sonra öde türünden kampanyalar düzenliyor. Ekmek, salça, fasulye, tavuk gibi yiyecekler taksitle alınıyor ama bu kez de taksitleri ödeme güçlüğü doğuyor. Özbek ve Tacik müziklerinin, özellikle de makam ve şeşmakam müziklerinin tam ortasında duran yetenekli bir Tacik sanatçıyla devam edeceğiz. Bu kişinin adı Siraceddin Curaev. Bir telli doğu çalgıları uzmanı ve ustası. Ama özellikle de dutar çalgısının ustası. Dinleyeceğimiz bu parçayı da zaten dutarla icra ediyor. Parçanın adı ise Kuştar, yani çift tel. Parçanın bestesinin kime ait olduğuna emin olamadım çünkü Özbek müzisyen Kuzihan Madrahimov'un da olabileceği söyleniyor. Onun 1954 yılındaki bir icrasıyla ünlendiği de söyleniyor ama belirsizlikler var. Bugünün dünyasının en ünlü icracısıysa aynı zamanda bir akademisyen de olan Siraceddin Curaev ve şimdi ondan dinleyeceğiz. Bence müthiş bir parça bu. Lütfen dinleyelim. Kuştar.

Apaçık Radyo'dan Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Ve unutmayın, Fizan en iflah olmaz muhaliflerin, en hizaya gelmez isyancıların sürgün yeriydi. Onlar, Fizan'ın sürgünleri, o korkunç çölün hücrasında bütün güçlüklere göğüs gererek yaşadılar ve doğru bildiklerini okumaya devam ettiler. Kimse Fizan için can atmaz. Ona mecbur kalır sadece.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Tacik müzisyen Siraceddin Curaev'in iki parçasını daha dinledik. İlki Mehri Veten, yani vatan aşkı, vatan sevgisi adını taşıyordu. İkincisi ise Zavk-ı Cevani, yani gençlik hevesi, gençlik tutkusu. 2020 yılında Viyana'da Ali Hüseyin ve Aygin Afrasiyabi'nin kurduğu Saz adlı müzik grubundan bir parça dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz parçanın bestesi Naser Rastegar Nejat'a ait ve bu parça uzun yıllar önce şair Firu Ferruhsat'ın da kardeşi olan müzisyen, komedyen ve siyasi aktivist Feridun Ferruhsat tarafından ünlendirilmişti. Hep dediğim gibi Feridun Ferruhsat rejim tarafından Almanya'daki evinde baltayla öldürülmüştü. Çünkü yaptığı birçok şeyin yanı sıra sahne gösterilerinde Hümeyni'nin bir kitabıyla da fena halde dalga geçiyordu. Dinleyeceğimiz parçanın adıysa Şebbut, Biyabanbut, Zemestanbut. Yani geceydi, kırsaldı, kıştı. Sevgilim korkudan koynuma sığınmıştı diye başlıyor parça ve vokalde Aygin Afrasiyabi var.

Programın sonuna geldik sayılır. Son parçamız benim hem çok sevdiğim hem de çok saygı duyduğum bir Tacik müzisyen olan Daler Nazarov'dan olacak. Programın sinyal müziğinde de zaten onun iki parçasından kısa kesitler kullanıyorum. Daler Nazarov son yıllarda daha az şarkı yapıyor ama 2023 yılında gösterime giren The Road yani Yol adlı bir Tacik filminin müziklerini yapmış ve ben bunu kaçırmışım. Şimdi o film için yaptığı bir parça olan Mara Diger Nemiyabi'yi dinleyeceğiz. Yüzyıl arasan da artık bulamayacaksın beni. Gece gündüz yakarsan da Tanrı'ya artık bulamayacaksın beni, diyor şarkı. Ta Bername Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Meltem Uzunkaya'ya teşekkür ederiz.
2: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçlayıp koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle, belki beni o an anlarsın.
3: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya. Batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

Dilden Dile Titreşimler. Pazar günleri 14'te Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Funda Armutçuoğlu Yılmaz'a teşekkür ederiz.
3: Şoşoloza.
4: Dünyayı dinliyorum.
5: Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Her cumartesi saat 15'te 16 arasında Apaçık Radyo frekansında evlerinize ve kulaklarınıza misafir olduğumuz Bir Dünyayı Dinliyor programımıza daha hoş geldiniz. Ben Zekeriya Şen. Programımızın bu ilk bölümünde 1965 yılında Bamako'nun en köklü griot ailelerinden birinde dünyaya gelen ve Mandingo İmparatorluğu'nun da destanlarını uluslar radyoya da seslendiren efsanevi Dijeli Baba Sisoko'nun kızı olan Mahbamba, geleneksel Dijeliya sanatını omuzlarında yükleniyor çok uzun zamandan beri. 1983 yılında virtüöz Nigoni sanatçısı eşi Mamaya Kyoto ile birlikte Fransa'ya yerleşen sanatçı, bir yandan sürgündeki Malili topluluğun griyotu olmaya devam ederken diğer yandan da Morikante, Katsimade Diabate, Damon Albarn ve Matthew Chedid gibi dev isimlerle unutulmaz müzik birlikteliklerine de imza attı. Önceki albümü Hakili Kele ile Trans Global World Music Chart listelerinde 9 numaraya kadar da tırmanan ve Songlines dergisinde de 4 yıldız alan Mahdaba One World Records etiketiyle yayınlanan yeni başyapıtı Tabula Kuro ile köklerine olan sarsılmaz bağlılığını da bir kez daha bizlere kanıtlıyor. Gitarist ve aranjör Thierry Fornel ile 20 yıldır sürdürdüğü ortaklığı bu albümde tekrar derinleşiyor ve gitar, dijeli, nigoni, akordiyon, kalsaba ve goembri gibi enstrümanlarla da süslenen bu albüm karşımıza bir ses sentezi ve aynı zamanda da organik bir akustik mimari çıkartmış durumda. Simbo ve Bakery Dijen destanlarından sahil gençliğine uzanan bir çalışma çağrısı niteliğinde olan Anga Bara, yani çalışma vakti parçası da o kadar geniş bir bilgelik havuzundan besleniyor ki bu albüm içerisinde Soninke dilinde Lemuni ve Soninke gibi eserlerle de Batı Afrika'nın ortak emek ve topluluk bağlarına da saygı duruşunda bulunuyor. Yeğeni Badje Tonkara, oğlu Goimba Koyete akordeon nun dedesi olarak bilinen Osama Soğuman'ın da anısını yaşatan Antoine Girard ve John Lamont'un Maftu standartlarındaki sıcak miksajıyla şekillenen bu aile projesi nesiller boyu da aktarılan yaşayan bir hafıza manifestosu olarak da karşımızda duruyor. Şimdi sizleri o köklü ve sarsılmaz geleneğin en duru nehirlerinden biri olan albümün açılışındaki büyüleyici nefeste baş başa bırakıyoruz Apaçık Radyo'da ve frekansımızı Denkadi, yani güzel çocuk, değerli evlat anlamına gelen parçayla baş başa bırakıyoruz.

Evet, Mandingo destanlarının kahramanlık ve cesaret çağrısı olan Sonjata Kyata'nın ve Sogu savaşçılarında ruhunu bugüne taşıyan bu eser nostalji yaratmak için değil, dinleyiciye yol göstermek için karşımızda duruyor. Mahtamba'nın 6 onurlu 10 yılın izini taşıyan derin ve sıcak vokali, Theo Fornal'ın da Goimbri tellerine dökülen o hipnotik gnava tınılarıyla birleştiği zaman da adeta karşımızda büyüleyici bir altyapı oluşuyor. Müzik otoritelerinin kök müzik ile çağdaş akustik perküsyonun en kusursuz evliliklerinden biri olarak selamladığı bu albüm, dinleyene yalnızca bir şarkı değil, nesiller arası da bir bilgelik aktarımı vaat ediyor. Bir jenerasyondan diğer kuşağa. Gelenek bir müze objesi değil, bugünün yaralarını saran, yaşayan bir nefessir felsefesiyle örülen bu albüm, içine doğru gidince kendini açıyor ve size farklı kültürlerden ne gibi sinyaller alabileceğinizi de çok güzel bir ifadeyle açıklayabiliyor. Şimdi sizleri Sogu savaşçılarının cesaretini bugüne taşıyan o sarsıcı hikayeyle baş başa bırakıyoruz Apaçık Radyo'da ve frekansımızı Bakery Dijon adlı parça ile devam ediyoruz. Bu parça Sogu'nun Yiğit Savaşçıları Bakery olarak çevrilebilir.

Evet, Bakery de Jean adlı eseri hep birlikte dinledik ve şu soruyla devam etmek istiyorum. Bir annenin ve nineni yüzyıllardır süzülüp gelen atasözleri, parabollar ve hayat dersleri modern bir akordiyonun nefesiyle buluştuğunda insan ruhu hangi sığınakta dinlenir? Bu albüm aslında bu tarz açılımları sorguluyor. Mahtamba'nın Tabolu Koyra albümünde dedesi Osamu Somon'un da enstrümanı olan akordiyonu Antoine Grert'in maharetli elleriyle yeniden canlandırması, Malili müzik geleneğinde de eşsiz bir armonik renk yaratmış durumda. Clement Janet'in kemanı, Bakery Diarra'nın da balafonu, Sebastian Quezada'nın da kongaları ile zenginleşen bu ses paleti dinleyiciyi Bamako'nun sokaklarından Fransız diasporasının sıcak ocağına taşıyor. Eleştirmenlerin akustik Afrika kayıtlarına sıcak ve alan kazandıran kusursuz bir mühendislik harikası olarak övdüğü Jean Lamont'un imzası da miksajda ön plana çıkıyor. Her bir enstrüman nefesini kristal berraklığıyla da karşımızda dimdik duruyor. Topluluk bağlarının, anneliğin ve toprağa duyulan sadakatin en saf sesli kanıtı olan bu özel esere de şimdi hep birlikte kulak misafiri olalım ve frekansımızı Kolu Ya Meya adlı esere bırakalım. Bu eserin de çevirisi dağın çağrısı, yükseklerin türküsü olarak ifade edebiliriz. Hep birlikte dinleyelim ve bir sonraki çalışmamıza geçelim.

Evet, Dünyayı Dinliyor programımızın bu hafta ikinci bölümüne gelmiş olduk ve yeni bir projeyle karşınızdayız. Bu defa müzik o kadar tatlı bir dükkandır ki, o kadar çok stil ve yetenek vardır ki sadece tek bir şeyle takılıp kalmak zordur diyen Johnny Greenwood'un kulaklarında çınlayan o keşif arzusu, doğu ile batının sınırlarını kaldıran en saf dostlukların tohumunu ektiği iddia edilen bir albümle karşınızdayız. 2015 yılında Shai Ben Tizur'un ve Rajasthanlı The Rajasthan Express ekibiyle birlikte Jodhpur'daki 15. yüzyıldan kalma Mehrangarh Kalesi'nin kapılarını arayıp Junoon albümünü yaratan ekip yıl

Lojistik bir mucizeyle Oxford stüdyolarında buluştuğu, Tom Skinner'in de caz davullarıyla ritmik bir bütünsellik içerisinde ulaştığı bu eser, dinleyiciye ilahi bir vehçe kazandıran transan bir albüm deneyimi sunuyor ve karşımızdaki müzik önce bedeninizde hissedilen bir müzik, sonra melodiler duygusal durumunuzu etkileyecek bir boyuta evriliyor ve nihayetinde de kelimeler geliyor ve kulaklarınızdan içeriye giriyor. Ve Şahin anlattığı gibi bu albüm geleneksel maneviyatın kapılarını ardına kadar da aralıyor. Sufi azizlerinin ve 18. yüzyıl şairi Varis Şah'ın Hir Ranşa destanından bestelenen bu mistik yolculuğun ilk nefesiyle şimdi sizi Apaçık Radyo'da baş başa bırakıyoruz ve frekansımızı şikayet, ilahi yakarış anlamına gelen Şikva adlı eserle baş başa bırakıyoruz.

Evet, batılı bir kulak için doğu makamlarına akor giydirmek bir daireye aynı zamanda alıp onu kareye sokmak gibi tehlikeli olarak ifade edilebilir. Ancak merak ve samimiyet bu tehlikeyi de kusursuz bir uyuma dönüştürmüş durumda bu albümde. Johnny Greenwood'un stüdyoyu adeta başka bir enstrüman gibi kullanan yenilikçi prodüktörlük anlayışı, The Rajasthan Express'in de ezici groove'ları, ses sentezleri, kavvali gelenekleriyle birleştiğinde de ortaya çıkan ses duvarı insanı baştan çıkartıyor açıkçası. Aynen bu oluşumun ilk albümleri Junun'da olduğu gibi. Shai Bentezur'un İbrani geleneklerinden süzülen Aviv yani bahar gibi şiirsel dokunuşları 16 vuruşluk ritimleriyle birlikte harmanlanarak coğrafik sınırları ötesine evrensel bir ilahi dili yaratmış durumda bu albümde. Müzik otoriteleri tarafından 1980'lerin en kötü füzyon deneyimlerini tamamen tarihe gömen sofistike bir caz-sufi sentezi olarak nitelendirilen bu çalışma dinleyene ruhsal bir sıçrama da aynı zamanda vaat ediyor. Ve eğer bir İngiliz grubu dinsel veya ruhsal esinli şarkılar söyleseydi bu çok olağan dışı olurdu, fakat buradaki samimiyet de her şeyi haklı çıkartıyor diyebiliriz bu albümde. Ve tabii ki John'in Greenwood'un imzasını taşıyan bu derin kompozisyonlar da insanı oldukça cezbediyor. Ruhun derinliklerinde yankılanan o ritmik ve hipnotik trans haline doğru şimdi hep birlikte Apaçık Radyo'da ilerliyoruz ve acılar, saf yakarışlar anlamına gelen Marbalot adlı eseri dinliyoruz.

Evet, hep birlikte Marbolot adlı eseri dinledik. İlahi aşkın ve ilahi kavuşmanın simgesi olan Here ile Ranja'nın 18. yüzyıldan bugüne sarkan efsanesi, Sufi mistisizminde ilahi aşığın arayan, simgeleyen en güçlü metaforlardan biri olarak karşımızda duruyor ve pek çok Sufi de bunu benimsemiş durumda. Ranja albümüne adını veren bu başyapıt, Hazretbullah Şah'ın da şiirlerinden ve Amr Kuşrau'nun da mirasından beslenerek dinleyiciyi dünyevi aşkın ötesinde ilahi boyuta davet ediyor. 21 müzisyenin aynı anda nefes aldığı geleneksel Hint çalgılarının caz duvarları ve post-punk gitarlarıyla sarmaş dolaş olduğu bu kapanış eseri de albümün felsefesinin zirvesini oluşturuyor. Eleştirmenler tarafından da çağdaş dünya müziğinin en cüretkar ve en ruhani ortaklıklarından biri olarak taçlandırılan bu çalışma, dinleyene saf bir teslimiyet duygusu da aşılıyor. Ve eğer insanlar daha derine inmek isterlerse de burada zengin bir müzik dünyası bulacaklar ve bu albümde o muazzam geleneğe açılan bir pencere olarak karşımızda bariz bir şekilde dikilmiş durumda ve göğsünü gere gere de kendinizi bu büyüleyici atmosfere teslim etmenizi diliyor ve istiyor. Şimdi sizleri bu albümden son eserimizle baş başa bırakıyor olacağız. Bir dalgalanma var karşımızda, bir transandantal dalgalanma var ve albüme adını veren şarkıyla baş başa bırakıp bu haftanın da son projesine geçeceğiz. Ama daha önce sevgili İlahi aşk anlamına gelen Ranja adlı eseri dinleyelim.

Ve evet, Dünyayı Dinliyorum'un 999. programında, en son bölümünde farklı bir projeyle karşınızdayız. Bu defa kutsal ile erotik olanı aynı dizilerle buluştuğu yaklaşık 20 yıllık uzun soluklu bir manevi yolculuğun ürünü olan Songs of Desire, yani arzu şarkıları, Yahudi kutsal metinlerinin en tartışmalı ve en insani katmanlarını gün ışığa çıkartıyor. New York merkezli vokalist, besteci ve Pharaoh Daughters'ın topluluğunun da kurucusu olan Bassa Skechers, antik İbrani neşideler ile, yani şiirlerle, Sefradik, Mizrahi ve Eşkenazi kökleriyle bunları harmanlayarak çağdaş bir meditasyona dönüştürmüş durumda. Fransız prodüktör Laurent Jason de Montreal'den başlayan, Paris ve New York stüdyolarında şekillenen ve ardından da hahamlık eğitimi ve annelik süreçleriyle olgunlaşan bu albüm, son olarak da prodüktör Isaac de Boom'un ellerinde nihai formunu bulmuş. Ve burada beni asıl çeken şey, metnin ne kadar karmaşık ve dağınık olduğu ve bunun da kusursuz bir aşk değil, özlem, projeksiyon ve aynı zamanda da kafa karışıklığı hakkında olması ve bunu da müzikle birlikte birleştirebilmiş olmaları bu albümü de ayrı bir klasmana taşıyor. Daffa Moore'un ney ve flütleri, Mac Okura'nın kemanını, Shanir Ezra Blumenkars'ın kontrabası, Yuval Leon'un davulları ve Uri Charlin'in de akordeonuyla örülen bu zengin akustik kadro dinleyiciyi mistik bir bahçenin kapılarını da aralıyor. Albümün en derin soluklarından biri olan kutsal arayışın ve özlemin sesle kendini bulduğu o büyüleyici parça ile şimdi sizleri baş başa bırakıyorum Apaçık Radyo'da. Parçamızın adı Dome, yani benzer veya denk anlamına geliyor.

Evet, hep birlikte Do Mi'yi dinledik ve sıradaki parçamıza bir tanıtım olarak girmek istiyorum. Bir kadının kalbindeki en gizli sığınaktan yükselen dua, İbranice kelimelerin İspanyolca, Fransızca, Arapça ve Yidiş parçalarıyla sarılmasıyla küresel bir yakarışa dönüşür. Basya Seçter, Songs of Desire albümünde yer alan bu nefes kesici çalışmasında da geleneksel Doğu, Avrupa ve Orta Doğu melodilerini avantgard jazz formatlarıyla buluşturarak türler arası sınırları da tamamen yıkıyor. Zaten dünya müziğinin de etnik müziğin de en temel misyonu bu diyebiliriz. Müzik otoriteleri tarafından çağdaş Yahudi müziği ile global geleneklerin en sarsıcı kesişim noktası olarak da nitelendirilen bu eser dinleyicisine hem zihinsel hem de bedensel bir arınma alanı da sunuyor. Ve bunu da şöyle ifade etmem lazım. Eskiden bu şarkılar dürüstçe söylenen şarkılardı. İçinde büyük bir aşk hikayesi, içinde yaşam gerektirdiği düşünülen parçalardı. Ama zamanla metnin kendisiyle bir çözüme değil bir arzuya kök salmaya başladıklarını hissediyorum. Ve bununla birlikte de farklı kültürlerden, farklı zamanlardan gelen sanatçıların da o zaman yarattıkları anlamların şu anki anlamlardan da farklılaştığını, bu tarz eserlerle ortaya çıktığına inanıyorum. Udum ve vurmalı çalgıların o şefkatli ritmi eşliğinde ruhun en derin delhizlerinde yankılanan özel bir esere kulak misafiri olacağız şimdi ve frekansımızı güvercinim, sevgilim anlamına gelen Yonati adlı esere bırakacağız.

evet, yaratılışın, kalbin kırılmasının ve yeniden bütüne varmanın en saf hali de bir sanatçının 18 yıllık hayat tecrübesiyle notalara döküldüğünde de zaman adeta kutsal bir anıt gibi yükseliyor karşımızda. John Zorn'un prestijli Tijadik etiketiyle müzikseverlerle buluşan Songs of Desire albümünün bu son durağında Basya Seçler'in vokalindeki o bilge ve şefkatli tını da bütün odayı sarıp sarmalıyor. Ve bu da albümün ne kadar değerli olduğunu bizlere gösteriyor. Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, bu hafta 3 tane farklı projeden olabildiğince eserler sizlerle paylaşmaya çalıştım. Olabildiğince de farklı bölgelerden ve coğrafyalardan gelen müzikleri paylaşmaya çalışıyorum ki çünkü çok yoğun bir üretim var ve bununla birlikte de maalesef diyeceğim ciddi bir tüketim de oluşmaya başladı. Dünya müziği kulvarında ard arda gelen nefis eserler bazen yetiştirilemeyecek boyutta yoğun olabiliyor. Onun için sizlerle bunları da olabildiğince efektif bir şekilde bilgi de vererek paylaşmak en büyük misyonum diyebiliriz. Ve bunu da 999 haftadan beri birlikte gerçekleştiriyor olmak da insana ayrıca keyif lendiriyor ve önümüzdeki haftada 1000. programımızla birlikte karşınızda olacağız. Dünya müziği yanıca bir sesler bütünü değil, insanlığın dilsiz tarihini de, acılarının da ve neşelerinin de en saf haliyle birbirimize fısıldamanın en hakiki yolu olarak karşımızda duruyor. Eğer Instagram'da takipleşmek isterseniz hesabım tkabasa.müzik. Orada da beğendiğim albümleri paylaşıyorum. Orada da güzel bir etkileşime girebiliriz. Hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz çok güzel bir cumartesi, bir dolu dolu müzikle dolu bir hafta sonu diliyorum. Ve uzun ve sadık yolda giderken hep birlikte bize desteğini gösteren siz sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerinde de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Albümün ve bu unutulmaz yolculuğunda en son nefesi olan Better adlı eser ile de sizlere bu programda veda ediyoruz. Daha iyi, daha güzel anlamına gelen Better ile programımızı kapatıyoruz. Haftaya farklı bir temayla 1000. programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Funda Armutçuoğlu Yılmaz'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
4: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Atalay Özmen'e teşekkür ederiz.
2: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo'ya hoş geldiniz. Bugün Japon popüler müziği yolculuğumuzda 80'lerin sonlarına uzanacağız. Bu yıllarda belirginleşen ve 90'larda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan bir akımı dinleteceğim sizlere. Visual Kei deniyor bu akıma. Müzik, görünüş ve performansın birlikte şekillendiği bir sahne. Kabartılmış saçlar, yoğun makyaj, gösterişli kostümler ve teatral hareketler şarkılar kadar anlatının bir parçası. Cinsiyetle ilişkilendirilen görünüş kalıpları iç içe geçiyor. Sahne başka bir kimliğin, gerçek dışı bir kimliğin kurgulanabildiği bir alana dönüşüyor. Bu estetiğin batıda da yakın akrabaları var. Glam rock, glam metal, punk rock, gothic rock'ın ünlü grupları, ünlü batıdaki ünlü örnekleri bu akıma ilham vermiş görünüyor. Üstelik bu etkileşim tek yönlü de değil. Batıdaki glam sahnesi de Japonya'nın bu abartılı kostüm ve performans dünyasından besleniyor. Yani bu karşılıklı bir beslenme. Dolayısıyla bugün tek bir müzik türü dinlemeyeceğiz. Bu türde, bu akımda öne çıkmış gruplardan farklı müzik türlerinde, az önce saydığım türlerde parçalar seçtim sizler için. Lafı daha fazla uzatmadan şimdi Japon rock sahnesinin en ilginç akımlarından birini sizlerle buluşturuyorum. Müzik

ことあるのか。出るだけの人生お前にあるのか。よし、本当だな、本当だな。導火線を動

Evet, Apaçık Radyo'da Yojimbo devam ediyor. Visual K'nin ilk döneminden kayıtlar dinliyoruz. Şimdiye kadar melodik rock'tan hızlı ve sert metal tınılarına uzandık. Bu sahneyi bir araya getiren müzik kadar görünüşe ve performansa verilen önemin de altını tekrar çizmek istiyorum. İlginizi çektiyse parçalar, grupları internette arayarak onların dış görünüşlerini de inceleyebilirsiniz.

Diyebilirsiniz. İkinci yarıda hareketli ritimlerden daha karanlık bir atmosfere, ardından piyano ve geniş melodilerle yolculuğumuzu tamamlayacağız. Şimdi sizleri seçkinin kalan kısmıyla baş başa bırakıyorum.

0: Evet, Apaçık Radyo'da bir Yojimbo'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. David Bowie, Kiss, Motley Crue, The Cure, Depeche Mode, Twisted Sister, Culture Club, Sex Pistols gibi gruplardan esinlenen bir akım ve bu akımın önde gelen gruplarını dinledik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Atalay Özmen'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Zengünler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bengi Ertem'e teşekkür ederiz.
4: Music of the World, İstanbul. Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programına hoş geldiniz. Ben Kutay Derin Kuvay. Bu haftaki program yani 10 Ekim 2026'daki cumartesi günkü program tamamen Mahsa Vahdat ve Marjan Vahdat'ın çıkarttığı yepyeni bir albümden aldığım müziklerden oluştu. Ve açtığım parça da The Spring of a Dream, Mahsa Vahdat ve Marjan Vahdat'ın albümünden sizlere sunduğum parça. Ben Kutay Derin Kuvay ve her hafta, her cumartesi saat 17-18 saatleri arasında sizlere dünyadan müzikler sunuyorum. Heart's Endless Garden adlı albümden şimdi dinleyeceğimiz parçalara bir bakalım. Craze adlı bir beste var. Onun devamında Heart's Endless Garden, yani title track diyebiliriz. Ve bu bölümde son olarak da Let's Not Stir Up the Mud in the Water adlı bir parçamız var. Evet, yepyeni bir albüm ve bence çok değerli bir çalışma olmuş. Bu iki kardeş İran asıllı, şu anda genellikle ABD'de yaşıyorlar, Kaliforniya'da yaşıyorlar ve dünyanın çeşitli yerlerinde konserlere ve müziksel çalışmalarına devam ediyorlar. Mahsa Vahdat ve Marjan Vahdat. Evet, müziğimizi dinleyelim.

Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program Mahsa Vahdat ve Marjan Vahdat'ın albümünden aldığım parçalardan oluştu. Bu iki kardeş artık İran'a gidemiyorlar. İran'daki rejimden dolayı. Fakat çalışmalarını bütün dünyanın çeşitli şehirlerinde ve konser salonlarında devam ediyorlar. Daha etraflı bilgi almak isterseniz benim Facebook sayfama, Music of the World İstanbul'un Facebook

sayfasında her hafta müzikler hakkında detaylı bilgiler veriyorum. Sanatçıları tanıtıyorum. Evet, önümüzdeki parçalara bakalım. Veya ondan evvel The Spring of a Dream'le açtık programı. Craze, Heart's Endless Garden ve Let's Not Stir Up the Mud in the Water adlı parçayı dinledik. Parçaları dinledik ve şimdi önümüzde The Red Lament of Our Soul adlı bir beste var. Onun devamında Oh Love, oldukça uzun bir parça bu Oh Love. Yavaş ve meditatif bir parça. Devamında Someone is Hidden Here adlı bir beste var. Onu dinleyeceğiz. Evet, Mahsa Vahdat ve Marjan Vahdat'ın Heart's Endless Garden Woven Verses adlı albümünden parçaları dinliyoruz.

Music of the World İstanbul programının son bölümüne gelmiş oluyoruz. Ben Kutay Derinkuay ve bu hafta İran'dan iki sanatçıyı sizlere sunuyorum. Daha önce de çok sevdiğim iki sanatçı bu. Onların müziklerini mümkün olduğunca çalmaya, sizlere sunmaya çalıştım. Mahsa Vahdat ve Marjan Vahdat'ın yepyeni albümü Heart's Endless Garden. Şimdi dinleyeceğimiz parçalar With Dark Eyelashes adlı bir parça. Ve son olarak da son parçamız da Garden of Hope. Evet, İran hakkında Mahsa ve Marjan'ın söyleyecekleri ve sizlere o muhteşem kültürden yepyeni besteleri sundukları bir albüm. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Her cumartesi olduğu gibi saat 17-18 saatleri arasında sizlere dünyadan müzikleri sunuyorum. Esenlikle kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bengi Ertem'e teşekkür ederiz.
1: We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
1: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Füsun Aygüler'e teşekkür ederiz.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Füsun Aygüler'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Aşaner'e teşekkür ederiz.
2: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones. You can get it. Move to your left, move to your right. Tighten it up now. Everything will be out of sight. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Aşaner'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

Bizim bu dertli diyarlar derken Almanya, Fransa, İspanya, Brezilya. Kara bir döngüdeyiz, kapkara bir döngüde. İs ve kötü kokulu dumanlar saçan. Kutsal sığınak olarak müzik de içimizde yükseliyor, kabarıyor, ruhumuzdan taşıyor. Yörüngeye hoş geldiniz.

Dünya delilerin özgürce dolaştığı devasa bir akıl hastanesine dönüştü. Her ülke kendi liderini, deliler kralını seçti. Krallar sıkılmasın diye onlara oyuncaklar verildi. Küçük kurşun askerler, askeri kamyonlar, jet uçakları. Dünyanın dört bir yanındaki delilerin kralları da birbirlerini oyuna çağırmaktalar. Küçük çay partilerinde oyuncaklarını karşılaştırıyorlar. Denizaltı mı gördün mü? Ya sen benim kamyonumu gördün mü ha? Her akşam geç saatlere kadar oynuyorlar ve bombayı atıyorlar. Küçük askerlerini bilyelerin altında devrilecek şekilde itiyorlar. Tükendiklerinde yerlerine yenilerini koyuyorlar. Sonra delilerin kralları oyuncaklarını takas ediyor. Petrolümü sana ödünç veririm ama sen de nötron bombanı bana ver. Anlaştık. Uranyumunu ver, ben de sana küçük asker kamyonlarımı ödünç vereyim. Sonra takas edecek hiçbir şey olmayan krallar da var. Oyuncakları yok. Yiyecek hiçbir şeyleri bile yok. Üçte biriyle yaşıyorlar. Buna üçüncü dünya deniyor. Arkalarında ipin ucunda davul çalan bir tavşan sürüklüyorlar. Yanlarından geçerken dünyanın dört bir yanındaki deli kralları eğlenmek için onlara küçük nükleer zeytin çekirdekleri fırlatıyor. Arada bir de delileri iyileştirmek isteyen bir doktor çıkıyor ortaya. Ona Nobel Barış Ödülü diyoruz. Herkes onu öldürmek için nereye ateş etmesi gerektiğini açıkça görsün diye kalbine güneşte parlayan büyük bir madalya iliştiriyorlar. Ve hayat böyle sürüp gidiyor. Dünyanın dört bir yanındaki delilerin kralları kendi seçtikleri aptallarla çevrelerini sarıyorlar. Baş aptal, maliye aptalı, ordu aptalı. Buna hükümet deniyor. Ve dünyanın her yerinde aptallar ve diller krallarına ahmakları nasıl yönetecekleri konusunda akıl veriyorlar. Ahmaklara gelince, aramayın onları. Onlar biziz. Daima. Ama dünyanın ahmakları el ele vermek isteseydi eğer, delileri, oyuncaklarını, tanklarını, toplarını, uçaklarını kaldırmaya zorlayabilirdik. Ve sonunda savaşın yokluğunda ne kadar güzel olan o yeryüzünün bahçelerinde huzur içinde dolaşabilirdik. İmza, Fransız komedyen Roland Magdan. Le Roi de Fou'dan bir metin.

Kontrbas'ın yeni kuşak ustalarından Billy Mahler ve Ultraviolet albümünden Reconstruction. Shane Ensley trompet, Nate Wood davul, Chris Speed saksofon. Mahler de günümüze tok ses yayan diğerleri gibi bir büyük ustanın müridi. Benim her zaman en gözde müzisyenlerimden biri oldu Dave Holland. Ve geçen hafta 80 yaşına bastı. Ne mutlu bize ki adı cazla tamamen bütünleşmiş bir maestroyla, bir ikonla aynı zamanı paylaşıyoruz. 80 yıla sığan yüzlerce albüm, binlerce konser. 40 yıl oldu herhalde. Dave Holland'la tanışmıştım İsveç'te, Stockholm'de bir konser ardından. Orada biraz konuşmuştuk. Emerald Tears adlı solo albümünü dinlemiştim ve ona nereden aklıma geldiyse neden Eddie Gomez'le birlikte bir düet yapmıyorsun diye sormuştum. Yüzüme bakıp gülümsemişti. Neden olmasın dedi. O gün bugündür o soru cevapsız tabii ki. Son olarak da Paris'te Zakir Hüseyin ve Chris Potter'la verdiği konserde karşılaştık. Konser öncesinde anılarını yazmasını önerdim bu kez. Önemliydi çünkü onun anlatacaklarını okumak ama cevabı şaşırttı beni. Ciddileşti. Yazarsam her şeyi yazmam gerekir. Gördüğüm bazı kötü karakterleri de, kötü işleri de. O yüzden dedi, bilmiyorum yazar mıyım. Billy Mahler ustasının 80 yaşını kutlarken şöyle demiş. En önemli özelliği çaldığı her grubun gerçek bir grup gibi tınlamasını sağlayan o inanılmaz yeteneği. Dahil olduğu her şeyde bir derinlik, bir kimlik ve bir tarih duygusu var. Korkusuzluğu ve daima ileriye doğru atılma azmi bana ilham veren şey. Davulcu Terry Lynn Carrington da şunu söylemiş. Hem bir solist hem de bir besteci olarak dünya çapında bir müzisyen. Kendisine özgü, yanılmaz bir üslup ve ses. Fakat en önemlisi o dünya çapında bir insan. Sıcaklığını somut olarak hissedebilir, gözlerindeki özeni görebilirsiniz. Dave Holland nevi şahsına münhasır biridir ve ömrüm boyunca onunla paylaştığım bu deneyimleri yaşamış olduğum için kendimi çok şanslı sayıyorum. Ben de öyle. İyi ki bu muhteşem kişilikle tanışabildim, onu dinleyebildim. Umarım bir kez daha karşılaşırız ya da birkaç kez daha. Şöyle demişti Dave Holland kendi müziğiyle ilgili olarak ya da müziğe bakışıyla ilgili olarak. Asıl önemlisi müziğin samimi, dolaysız ve günümüzle bağ kurabilen bir müzik olmasıdır. Bana göre müzik kendi çağının çocuğu olmalı ve o çağa hitap etmeli. İyi ki doğdun Dave Holland. Kutlamak için albümünü seçmekte hiç zorlanmadım. Bir başyapıt olan Extensions tabii ki. Davulda Marvin Smithy Smith, gitarda Kevin Eubanks, alto saksafonda Steve Coleman ve maestro Dave Holland. Color of Mind. Nice yaşlara, nice yıllara.

0: yeryüzünde olmuşlar. Kafaları kafama benziyor. Elleri, ayakları var. Benim de var. Su istiyorum, veriyorlar. Meramımı anlıyorlar. Ağzımın kımıldanışından. Dokununca gövdelerine kaçmıyorlar. Soruyorum kim olduklarını. İnsanız diyorlar.
1: Yıllar yıllar önce kadim dostum merhum Tuncel Kurtiz'le saatlerce şiir konuşmuş, şiir okumuştuk. Karanlık mı karanlık bir Stockholm gecesiydi. Asaf Halet Çelebi onda apayrı bir yer tutuyordu. Geçenlerde Tuncel'in kuşağından Fikret Ürgüp'ün adını bulamadığım eski bir edebiyat dergisindeki bir yazısının kupürü geçti elime. Şöyle anlatmış o büyük özgün şairi Fikret Ürgüp. Asaf Halet Çelebi şiirle çarpılıp da sonra düzelmiş bir insandı. Mistik olmuştu. Gündelik realiteden uzaklaşmış, sonra tam içine dönmüştü. Peripatetsiyen filozof örneğiydi. Peripatetsiyen bilindiği gibi sokaklara karışmış, halk içinde yaşayandır. Realitenin içine karışmış, onunla kaynaşmıştır. Her şeyi görür ama hoş görür. Bir akşam üzeri Beyoğlu'nda yürürken ensemin dibinde bir şiir söylendiğini duymuştum. Şiir Fransızca gibi geldi. Kulak kabarttım, Türkçeydi. Alışılmamış bir temposu vardı. Yazık oldu sana verdiğim emeklere Cüneyt'di galiba. Buna yine aynı ritimde bir başka şiir cevap verdi. Neydi unuttum. Arkama döndüm. Arif Dino'yu tanıdım. Yanında bıyıkları ağzına giren, şişman, gözlerinin bakışı anlaşılmaz, ağzı şiirin tadıyla insanlaşmış bir adam vardı. Onu sonradan oldukça yakından tanıdım. Asaf Halet Çelebi'ydi. Ama ne Çelebi? Sahici Çelebi. Çocuğunun doğumuna şaşan, her zaman her olayı yeni doğmuş bir çocuğun gözleriyle görüp yeniden kendi hesabına yaşayan bir adam diye bir şiir tutturdum son zamanlar. Dilimin ucunu bırakmıyor. İşte benim tanıdığım Asaf Halet Çelebi kendini yaşayan insan örneklerinden biriydi. Sait Faik, Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Ahmet Hamdi gibi. Kendisi gibi. Hepsi de aramızdan gittiler. Yeryüzü tenhalaştı.
0: Vurma kazmayı Ferhat. Heynin iki gözü iki çeşme. Ah. Dağın içinde ne var ki güm güm öter. Ya senin içinde ne var Ferhat? Ejderha bakışlı heynin, iki gözü iki çeşme ve ayaklar altında yamyası. Kasrında şirin de böyle ağlıyor Ferhat.

0: Bitmedi. Fikret Ürgüp'e ve Asaf Halet Çelebi'ye dönelim yine. Ürgüp yazısını şöyle noktalamış. Bana öyle geliyor ki Çelebi'nin şiiri her zaman okunacak şiirdir. Modası geçmez. Şiirin sırrını yakalamıştır. Toplantılarda, sanat derneklerinde onu dinlemeden olmazdı. Kendisini tutamaz, acayip büyüleyici şiirlerini okurdu. Şiirlerinde hasret vardı fakat o yazarken de okurken de içinden gülmesini bilen bir insandı. İçinden gülerdi ama şiiri aslında çok ciddiye alırdı. Hiçbir şairi de beğendiğini ağzından duymadım. Bir alışmış gibi şiirini özel kaplarda kaynatır, oldururdu. Onun için o akşam Beyoğlu'nda bir ahenkle, bir tempoyla ve şiir okuyan bir sesle çarpılmış olacaktım. Kendini yaşayan bir insandı.
1: Lisboa. Boğa. Simsiyah saçlı kadın. Maria. Bir masal söyle bana. Kan nasıl çıkmadı taştan? O ölen kim? Maria. Öleni bilmem. Buna şarkı derler. Lisboa. Ben bir şarkıyım. Atlas denizlerinden geldim. Önümde dalgalar vardı. Arkamda dalgalar. Dalgalar bitince ben de Çin kadar uzaklardan, can kadar yakından, sen bir masal kızısın. Dün Çin'den gelmiştin, bugün Lisboa'dan. Yüzünde tarçın kokusu, gözünde cin. Bir gün buradan gidersin Maria. Can kadar yakın, Çin kadar uzak. Lisboa boyalı haritalarda kapanır. Bir gün buradan gidersin Maria. Aynalarda seni ararım. Bu şehirde seni ararım. Bu dünyada seni ararım. Maria.

Yörüngedesiniz. Ekim ayı aynı zamanda çığır açmış caz ustalarının da doğum ayı sayılır. Dave Holland, Art Blakey, Pharoah Sanders, Eddie Gomez, Dizzy Gillespie, Lee Konitz. Ve bu yıl Ekim doğumlu Ray Brown ve Jimmy Heath'in de 100. doğum yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Ve bugün 10 Ekim hayat rehberim Thelonious Monk'un doğum günü.

Mükemmel bir balad, The Orange Dove. Yörüngeden çıkışı da işaret etmekte. Trombonda Conrad Hervig, piyanoda Bill Charlap, basta James Genus, davulda Gene Jackson. Bu bir saatlik döngüde kimler geldi, kimler geçti? Conrad Hervig'le başladı ses yolculuğu, Blessings. Ardından şunlar sırasıyla. Yeni albümden seçtiğim Nassau'da Hamilton de Hollanda ile buluşan Joe Bosco. Reconstruction'la kontrbasçı Billy Moller, 80 yaşını kutladığım kontrbas virtüözü Dave Holland'dan Color of Mind. Face to Face'le Joseph Tavadros, ölümsüz Asaf Alet'ten şiirlerle ölümsüz Tuncel Kurtiz, Psychogeography albümünden Harambe ile John Hassell, Duke bestesi Mood Indigo ile doğum gününü kutladığımız Theronius Monk, Danimarkalı basçı Richard Anderson, davulcu George Rossi ve piyanist Sullivan Fortner'dan yepyeni, günün mana ve ehemmiyetine de uygun bir yorum. Time Remembered. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Çağrı Kalaçay'a teşekkür ederiz. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Ne düşü bela ne diyor?
2: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şirin Vatan'a teşekkür ederiz.
3: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
4: Hi, Tay.
3: Ras Memo, number one reggae DJ. It's this

0: town. Rest memo. You're my DJ. Remember that.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şirin Vatan'a teşekkür ederiz.
2: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm sesleri.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayla Sevan'da teşekkür ederiz.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire. Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the... Banshee, do you copy?
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayla Sevan'da teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm sesleri
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Türkan'a teşekkür ederiz.

Thank you.

Christi.

0: worse.
1: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: mekanlar ve çağlar içinde ses.
1: Life is a cabaret.
0: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın.
2: Pazar sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
3: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
1: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: I don't care if we fill the jails, arrest anyone, any rank.
6: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
7: We will make them see their injustice and it will hurt as all fighting hurts.
8: Apaçık Radyo.
4: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Bu geceki seçkimizde güncel drone ve ambient kayıtlarına yer vereceğiz ve geçen hafta olduğu gibi 2000 senesinde kurulan ve deneysel müziğin çeşitli kulvarlarına odaklanan Avustralya merkezli Room 40 etiketinin yakın dönemdeki kataloğuna odaklanacağız. Az önce Andrew Tuttle'ın banjosu ve Darren Cross'un akustik gitarının reverb, synth ve elektronik ses dalgalarının arasında kaybolduğu AT/DC albümünden Afternoon Sunrise, I Saw Galadriel at 7-1-1'a kulak verdik. Sırada mevsim geçişlerinin seremonilerle kutlandığı Japonya'da doğup büyüyen Ayi Yamamoto'nun bolca alan kaydı içeren Seasons albümünden Winter var. Akabinde Polonyalı müzisyen Oscar Tomala'nın Danimarka ve İsveç'te geçirdiği sanatçı rezidansları esnasında şekillenen ve buzlu uğultularda cisimleşen Window Forms albümünden When the Noise Whispers More Than One Sentence at a Time gelecek.

Seçkimizi Fransız müzisyen Bruno Duplant'ın ana çalgısı olan orgunun tınısını mikrosessizlikler, aşınmış işitsel materyaller ve sonik sarsıntılarla dengesizleştirmeye çabaladığı iki uzun form eserden oluşan Le Sur, Du Soc, Stable, Du Monde'dan bir kesitle devam ediyoruz. Akabinde bir sanat müzesinde birlikte çalışan ancak müzikal anlamda ilk kez bir araya gelen Jay Wilson ve Liam Keenan'ın gitar, modüler synth ve sample temelli döngülerle ördüğü uzun form eserlerden oluşan Country / The Country kaydında yer alan Teflon Blues'dan bir kesit ile devam edeceğiz.

Sırada Avustralyalı müzisyen J.W. Patton'ın çoğu kez telefonuyla kaydettiği ve sessiz zannedilen anların işitsel izdüşümlerine odaklandığı Woven Static albümünden Static gelecek. Onun ardından Tokyo'ya uzanacağız. Benjamin Fullwood'un beşeri varlığın kişisel öykülerden ziyade kolektif bir akış halinde zuhur ettiği, sürekli hareket halindeki bu şehrin bireyi sersemleten tabiatından ilham alan The Meadow and the Bridge albümüne ismini veren eser az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Perküsyonda Sean Baxter, gitarda David Brown ve elektronik seslerde Philip Samartsis'den müteşekkil Melbourne üçlü Western Grey'in 2008'de West Space adlı bir sanat galerisinin kapanış saatlerinden sonraki akustik ve uzamsal boyutlarına keşfe çıktığı doğaçlama kayıtların pandemi sonrası tekrar ziyaret edilmesiyle ortaya çıkan After Hours 2 albümünden bir kesitle devam ediyoruz. Akabinde Lauren Connors ve David Grubbs'ın görünürde uysal gitar tınılarından zamanla kaotik ve çatallı ses yumakları ördüğü Somewhere in the Wind albümüne ismini veren uzun form eserden bir kesite yer vereceğiz.

Kapanışta az önce Western Grey'in bir parçası olarak andığımız ses koleksiyoneri Philip Samartis ile perküsyon ve yaylalardan sorumlu Michael Forfeld'in Şubat 2016'da Doğu Antarktika'daki bir araştırma istasyonuna inen bir rüzgar kasırgasının yarattığı kinetik gücün işitsel belgelemesine giriştiği Atmospheric Pressures albümünde yer alan Cold Front'dan bir kesite yer veriyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: 私が時間を食べるのかな？
2: 14!
3: Surrender! I'll release the lesbians!
4: I can see my brain!
5: Apaçık Radyo.
6: Toplumsal dönüşümde sosyal girişimcilik.

0: Hazırlayan ve sunan Hülya Denizal.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Notalarla Sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Açık Radyo Müzik.